Sen sevdin mi? Çok fena sevdim. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden...

girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

düşen benim. Dostlarca aranan, özlenen benim. Anlamadım hala neden mutsuzum. Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum?

Seni umutlarıma ektim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma, unutulanlar unut.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır. Bir daha asla, bir daha asla...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.
5: Gönül Dostu Şener.
6: Türkiye'yi

Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Hayırlı haftalar, mutlu haftalar, sağlıklı, saat huzurlu haftalar dileyelim. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. 5 günlük aradan sonra, tabii diğer günleri de sayarsak bir hafta ama yayın itibariyle bakarsak 5 günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. 3 Ağustos Pazartesi, 7'yi 5 geçiyor. Sağlıklı, saatli, huzurlu bir şekilde gittik, geldik, yayınımızın başına döndük. Bizimle birlikte burada olanlar varsa onlara da selam olsun. Uyanma çalışmalarını başlatıyoruz. Konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var. Kazasız belasız, haydi bismillah diyelim.

Geçen sene yine tatile giderken Bursa yolu üzerinden geçerken orman yangınıyla karşılaştık. Bayağı bir üzücü bir tatil oldu. Bu sene de tatil esnasında aldığımız farklı farklı noktalarda çıkan yangın haberleri, orman yangınları içimizi parçaladı. Yani yakanlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Kimi kazayla, kimi yapma kardeşim dediğimiz halde ormanda yakılan mangalla veya atılan bir kırık cam, bırakılan cam şişenin güneş enerjisinin yansıttığı ısıyla çalıları tutuşturması. Yıllardır anlatılıyor, söyleniyor televizyonlarda, gazetelerde, biz burada birçok noktada, sosyal medyada özellikle herkes paylaşıyor ama NATO mermer, NATO kafa burada devreye giriyor. Hala yol üzerinde giderken, yolda gidiyoruz. Arabadan dışarı sigara atanı görmedim. Görseydim plakayı alıp direkt polise bildirirdim. Vallahi bildirirdim. Ama hala arabadan dışarı çöp atma, plastik şişe, diğer çöpler, peçete, içtiği sigaranın kutusu, hala bunu yapan, yani geri kafalı diyeceğim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Geri kafalı insanlar. Durdursan, söylesen de anlamaz ki. Anlayacak olan onu yapmaz zaten. Bana kimse bir şey yapamaz kafasıyla devam edenler, sağlam bir cezayla karşılaşmadığı sürece bu maalesef böyle devam edecek. İyi bir yaptırım, arabasını elinden alacaksın, sağlam bir para cezası, öyle olmaz böyle olur, başka türlü önüne geçemezsin. Hak, hukuk, kural tanımayan insanlar dolu etrafımızda. Allah sonumuzu hayır etsin.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yap-

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattına arayabilirsiniz.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
5: Merhaba, ben Burhan Aydın, elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin, seni çok seviyorum.
4: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

İtalya'dan Şükrü abi. Şükrü Özdinç. Bekliyorum abi. Hoş bulduk. Şeref verdin demiş. Şeref bulduk. Antalya'dan Murat, duygularımız aynı. Aynı hisleri taşıyoruz. Ama bizim elimizde değil. Berlin'den Ayşe abla, 2 hafta kaldım memlekete, aileme kavuşmaya bir yanım eksik diyor. Bu arada sen tatili bitirdin diyor. Bitirdin mi? Abla bu fragmandı ya. Daha dur. Bu fragmandı.

Şimdi diyeceğim ki her şey çok güzeldi ama yine sinek vardı. Vallahi vardı. Deli ettiler adamı.

Şükrü abi. Anlamını bilmiyorsun demişsin ya, biliyormuşum. Benim söylediğim anlama geliyor NATO merben, NATO kafa. Söylenenleri anlamayan, kafasına sokmakta zorlanan kişi anlamına geliyor. NATO, NATO'nun Rumcası, yani kökeni Rumca'ya dayanıyor. NATO'nun kökeni Rumca'ya dayanıyor. İşte demekmiş o, o anlamda da. Hani işte kafa, işte mermer. Yani NATO kafa, NATO mermer, anlamıyorum. Kime neyi anlatacaksın? Yani ben benim istediğim anlamda söylemişim zaten. Değişen bir şey yok. Doğru biliyormuşum anlamına. Elif günaydın, Samsun'a selam olsun. Gitme abi demiş. Nereye gitmiyorsun? Gitmezsen, yapmazsan 350 gün çekilmez. Zor abi, zor.

0: Dur vallahi zor.
1: Sizin için de geçerli. Hadi tatil yapmadan durun. Olur mu öyle şey? Yusuf hoş bulduk. Kayseri'ye selam. Dortmund'dan Mehmet. Servis şoförü Mustafa abi bizi bekliyormuş. Ona da bir selam gönderelim. Günaydın diyelim. Servis şoförü Mustafa abi. Adana'dan Hüseyin. Hoş geldin. İzzet de geldi Adana'dan. İzzet, zam gelmiş haber vermiyorsun. Çok ayıp. Senden beklemezdim bak.

İzmir'den Neriman abla. Danimarka'dan Hasan. Ortaköy'den Ayşenur. Nazlı da gelmiş, hoş gelmiş. Silivri'den Mehmet de burada. Ekip tamam, hadi günaydın.

Bak bak söze bak. Bugün çok güvendiklerin yarın sana yanar döner. Cuk cuk. Sinan Özen'e helal olsun. Yazan kimse ona da helal olsun. Bugün güvendiklerin yarın sana yanar döner.

ben yokken ne güzel yeni şarkılar, yeni türküler çıkmış. Şeydan'a selam olsun. Sinan Özen'e de çok güzel şarkılar gelmiş.

Dilde en çok çalınan, dinlenen şarkılardan bir tanesi de ta ki seni görene kadar. Ay, sabah akşam 24 saat. Bir de herkes ezberlemiş. Yabancılar da söylüyor. Sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. İzin bitti, yine iş hayatı başladı. Afiyet olsun, ne yiyorsun demiş. En ucuzundan çekirdekli simit. 30 lira. Poğaçadan ucuz, bazı işte içinde malzemesi bol olan poğaçalarda fiyat artınca yetiyor be. İzzet'in doğum günüymüş. İzzet, doğum günü kutlu olsun kardeşim, nice senelere. Bugün doğum günün yazınca Allah Allah dedim, benim doğum günümün tarihi mi değişti? Harf hatası olmuş. Adana'dan İzzet kardeşimin doğum gününü kutlayalım, nice seneleri diyelim. Almanya'dan Ahmet günaydın. Ahmet Akan hoş geldin. Şükür kavuşlarına Sedat Fransa'dan. Tatilin güzel geçmiştirdi. Hamdolsun şöyle güzeldi. Giderken ve dönerken hiç ciddi bir kazayla, trafik kazasıyla karşılaşmadık. Bu çok güzeldi. Ona çok sevindik. O bizi mutlu etti. Ama maalesef ki orman yangınlarını duyunca insan böyle rahat bir tatil yapamıyor. Aa, bu arada perşembe gecesi miydi? Çarşamba gecesi miydi? Tam hatırlamıyorum. Bayağı bir depremle sallandık 3-4 defa. Rodos'ta olan bir deprem bize de vurdu. Marmaris'te, Ege bölgesindeydik. Gecenin saat 12'si, 12'yi 2-3 geçiyordu. Böyle sesli bir sallantıyla uyandık. Dedik hayırlısı Allah'tan, Rabbim büyüğünden beterinden korusun. Sabaha kadar zaten ufak ufak sallandık da o en büyüğü bayağı sesli bir 3.8 sesli bir deprem yaşadık. Allah korusun. Vallahi Allah korusun. Öyle bir korktuk yani. 2 sene önce de Antalya Didim'deyken sabah 6 civarlarında bir depremle karşılaşmıştık. Dünya beşik gibi sallanıyor. Geziyorsun, tozuyorsun, bak alemdesin, tatil yapıyorsun ama unutma, dünyanın altı da var, üstü de var, altı üstü. Dünya dikkatli ol diyor, hazırlıklı ol diyor.

mazota zam gelmiş. Ben yokken LPG'yle gelmiş 2.45. Ufak ufak. Küçük küçük. Ayşe Çolakoğlu, eşi Salih Çolakoğlu ile birlikte trafikte bizi dinliyorlar. Onlara bir selam gönderelim. Yolunuz açık olsun. Dikkatli olun. Adana'dan Bahattin, sana da günaydın. İsmail Hakkı sen. Hay, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Seni özlediğimiz kadar evde çoluk çocuğu özlemedik be abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Harikasınız. Özlemeyen de var canım. Memnun edemediğiniz insanlar da var. Otobüste, gemide, trende, hiçbir yerde mutlu olmayan tipler de var. Değil mi Bülent?

Hoş bulduk, hoş bulduk. Hanover'dan Sebo, teşekkür ederim. Birgül Beylikdüzü'nden sefalar getirdin. Beni özleyin anacığım diyorsun ya, harbiden özledik diyor. Eyvallah Serkan, teşekkür ederim. Aydın Koçarlı'dan Bilge, hoş bulduk diyelim. Samsun'un iyi yoluna devam. Samsun'dan Vedat Güldane, yolunuz açık olsun. Dikkatli olun. Çok sıcak havalar, öyle böyle değil. Orada bir gün bir sıcak yaşadık. 39-40 dereceyi gördük. Rüzgar yakıyordu. Öyle sıcak esiyor ki rüzgar yakıyordu. Dün de yolda gelirken trafikte hava durumuna şöyle bir kulak verdik. Diyarbakır 45 dereceydi. Hava durumunu sunan spikerin verdiği o sıcaklık derecelerinde Diyarbakır 45'ti. Yok artık ya. Nasıl dayanırlar diyorduk. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 49 dereceyi göstermiş. O kadar sıcak ki klimalar bile çalışmamış. Allah yardımcımız olsun. Ya çok soğukla karşılaşıyoruz ya çok sıcakla. İlkbaharı ve sonbaharı arar hale geldik. Dualarımız, tevekkülümüz ona. Alıştığımızdan geri koymaz inşallah.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
0: Ama...

0: Toyota Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman.
4: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Çay makinesi deyince vatan.

Bremen'den şey yapan mazota zam gelmiş. Burada da diyor 2.40 euro olmuş. 130 lira bizim parayla sizdeki rakam. Biz de size yaklaşıyoruz zaten. Az kaldı. Sıradaki şarkıyı oğlum Abdullah tüm Fenerbahçelilere gelsinler. Yaşar Terlioğlu Fenerbahçeli tebrik ederim. Tur atladı. Sturm Graz'da oynayacak. Beşiktaş'ta tur atladı. Hazırlık maçları devam ediyor. Kimi kazanılıyor, kimi kaybediliyor ama gerçek durum tabii ki resmi maçlarda ortaya çıkıyor. Beşiktaş biraz daha iyi gibi görünüyor. Muhammed Salah transferi tam bir Arap saçı. Trabzon'a gitme durumu varmış. Fark etmez. Muhammed Salah'ın Türkiye'de olması büyük bir bence haber niteliğini taşıyor. Ama Beşiktaş ama Trabzon'da büyük işler yapacak bir futbolcu. Trabzon adına da gelirse hayırlı olsun. Gelmezse de canı sağ olsun. Yalnız öyle bir menajerle Allah Trabzon'un yardımcısı olsun. Yani zor bir menajer. Hazır mıyız? Hadi ilk saati noktalayalım. Ankara'dan hediye. Sivas'tan Hasan. Sivas Belediyesi özellikle baş şoförümüz Bayram Yıldız'a gelsin. Amasya'dan pideci Yakup. Kasaba Adem Kola selam gönderdi. Bizden de selam olsun. Günaydın.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girmiş bulunuyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın bu hafta meclise geleceğini bildirdi. Yasa haf niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin de özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtildi. Suça karışanların dosyaları da mahkeme tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: İnşallah bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Özel sürece desteğini dile getirdi. Ankara'da konuşan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da selam gönderdi.
3: Her yol

0: bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
1: Gündemdeki bir diğer başlıksa yeni anayasa. Hatay'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni anayasanın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı.
2: AK Parti 2. 25 yılın hayalinin peşine düşüyor. En büyük talebimiz yeni bir anayasadır. Bu anayasa artık bu milletin bedenine dar gelmektedir. Büyük Türkiye'ye yakışan yeni bir anayasa istiyoruz.
1: Bu hafta meclise gelecek bir diğer başlık, şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Güne yargıdan gelen sıcak bir manşetle başladık. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söylemiş. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin de belediyeyi zarara uğratmadığını aktarmıştı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Bu isimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi. 1 Haziran'dan bu yana 16 yangına ilişkin 6 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. Sınır ötesine uzanalım. İran'la Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak. Amerikan Başkanı Trump daha önce askıya alındığını duyurduğu İran'a yönelik askeri harekatın Körfez ülkelerinin talebiyle durdurulduğunu bildirdi. Trump ayrıca Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda da bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir İtalyan restoranına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer çekti. Sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 88'e yükseldi. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldı. İstanbul'daki sürücülerimiz için bir haberle noktalıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişi Asırlık Gece belgesel çekimleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlarımız alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece saat 1'den sabah 5'e kadar kapalı olacak.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %1,24 değer artışıyla 13.458 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.81, gram altın 6.210 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 4. hazırlık maçında Fransa'dan Rennes Rams Park'ta ağırladı. 6 gol atılan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik.
3: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yazın en sıcak günleri. Aşırı sıcak etkili olacak. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 32 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Herkes sakız çiğner de Fatma Bacı gibi patlatamaz derler. Eyvallah. Ankara Keçiören'den 71'lik delikanlı, günaydın. Teşekkür ediyorum. Böyle söylemeyin, kıskanıyorlar ya. Ha, bizimkiler değil arkadaşlar, değil, dışarıdan. Hasan, hayırdır? Ha, teşekkür ederim, sağ olasın. Kezban bugün yok, ben saat 10'a kadar yayındayım. Kezban yarın başlayacak inşallah. Bugün izni bitiyor. Yarın işbaşı yapacak. Ben bugün saat 10'a kadar sizlerleyim. Belçika'dan şu anda Türkiye yolculuk yolundayız. Eşim Ali, seni seviyorum diyor. Tülin göndermiş. Ali abi, duydun mu? Eşiniz sizi çok seviyor. Hasan, Gedikpaşa'ya selam. İşte sevgi, işte sevgili Azra mesajını gördüm, merak etme. İşte bugün sürpriz yapacağız, tamam. İşte

Birinin babası ama kimin babası bilmiyoruz. Babası Ali Büyüktekin bizi dinliyormuş. Ona bir selam gönderelim. Kimin babası bilmiyoruz, yazmamış.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızla esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Trafik kazalarında konum paylaşımı uyarılması var. Çok ilginç. Bununla ilgili tartışmalar bayağı bir zaman aldı. Reddedilmesine gerekçe oluşturmaz konum paylaşımı uyarısı diye. Türkiye Sigortalar Birliği'nden sigortalılara trafik kazasında konum paylaşımı zorunlu.

Ay, taksici dostlara selam. Bir dostumuz taksiye atlıyor. De öyle böyle değil ama var ya, uf aman Allah'ım. 28.500 liralık taksiyle yol yapıyor. 28.500 lira. Giresun'a, Ankara'dan Giresun'a, İstanbul'dan olsa daha çok yazlar da Ankara'dan olduğu için 28.500 lira. Gerekçesi ne? Bungee jumping yapmak için, 8 saniyelik bungee jumping yapmak için 28.500 lira. Şimdi adam var ki harcıyor. Bunun haber olma niteliği nedir? Orayı çok merak ediyorum. Taksicinin de yüzü gülmüş, helal olsun. Adama da helal olsun. Var ki harcıyor, gidiyor adam arkadaş. 28.500 lira niçin? Bungee jumping yapmak için. Biz o bungee jumping'i bedava yapıyoruz. Her gün bir yerlere atlıyoruz. Sonumuzu bilmeden. Hasan Kaya, tır şoförü Musa Tüncel'le kahvaltı yapıyor. Afiyet olsun. Denizay hoş bulduk. Mustafa Bozkurt Çorum Osmancık'tan Çorum Futbol Kulübü'ne selam gönderdi. Halil ve Hayri'ye de benden selam olsun. Hocam hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk evladım, derse geç kaldın. İzmir'den bildici Fazıl selam olsun. Babam Aykut Demirkaya seni dinliyor demiş. Seray Demirkaya Konya'dan, ona selamlarımızı gönderelim. Hoş bulduk Alparslan Kırkan'a selam olsun. Abi gönderdiğim mesajda şimdi şöyle bir yazıyla karşılaştım. İbrahim abi, İbrahim Düzel Gaziantep'ten. Türkçeyi uyandır adam şeyler, Cenab-ı günaydın. Abi teşekkür ederim. Şunu sesli yapma ne olur. İbrahim abi, çok garip bir mesaj geliyor, gözünü seveyim ya. Türkçeyi uyandır adam şeyler, Cenab-ı günaydın. Elhamdülillah. Ya seydi.

0: Basın Turu.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Yeni haftaya yargı kanadından gelen tutuklama haberleriyle başladık. İlk durağımız NTV Haber Portalı'ndayız. CHP'li Etmeskut Belediyesi'ne ihale, fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla sabah erken saatlerde bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediye ile iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldı. Belediyede ve şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. TRT Haber'in manşetinde ise FETÖ yazıyor. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında bereyle yüzünü gizleyen bir şahıs tespit edildi ve bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Bunun üzerine Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Elektrik ve suyu bulunmayan altıl durumdaki evde yapılan aramalarda toplam değeri 6 milyon 445 bin lira olan 98 atalira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33.700 dolar, 2.620 euro ve 13.500 Türk lirası da ele geçirildi. Habertürk'te ise sınır ötesinden iki manşet öne çıkıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak dedi. Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu aktardı. Bir diğer manşet ise Mısır'dan. İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin sabaha karşı 3'te yaşandığı ve yerin 5,47 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Şu ana dek herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmamış. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'te manşet çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Teklifin 10 ila 12 madde olması bekleniyor. Haberin ayrıntısında teklifin tek seferlik ve süreli olacağı paylaşılmış. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının üyelik, propaganda, yardım, yataklık ve irtibatlı, iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacağı bilgisi paylaşılmış. Hürriyet'e dikkat çeken bir diğer manşette ise görüşürüz dedi ve attı yazıyor. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini hadi görüşürüz diyerek camdan attığı kaydedildi. Gülter için tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sözcünün manşetinde ise iktidar gözünü İBB yönetimine dikti yazıyor. Tutuklama ve transferler dengeyi bozdu. Butlancılara gün doğdu. İstinaf İmamoğlu hakkındaki bir cezayı onarsa İBB meclisinde yeni başkan seçilecek. Şu anda denge 157'ye 138. Eğer 10 üye taraf değiştirirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili başkan yönetecek denilmiş ve alt satırda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Milliyet gazetesinde ise orman yangınlarına ilişkin Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklaması dikkat çekiyor. 29 Temmuz çarşambadan bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı toplam 314 yangına müdahale edildi. Yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı Bakan Yumaklı, ancak yangın riskinin de halen devam ettiği uyarısını paylaştı. Basın turunun bugünkü kapanışını Posta gazetesiyle yapıyoruz. Manşet Caretta Caretta uzaya çıkıyor. Akdeniz'in simge türlerinden Caretta Caretta, Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin maskotu olacak. Astronot kıyafetli Turkuaz ismindeki deniz kaplumbağası, Turkuaz'dan yıldızlara sloganıyla deniz kaplumbağalarının binlerce kilometrelik göç yolculuğuyla insanlığın uzayı keşfetme serüveni arasında bağ kuracak. Bu haberle birlikte basın turunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Zaman öyle de geçecek, hayat öyle de bitecek. Umudumuz cennetten ama nasıl hazırlanıyoruz? Okunmuş pirinçle mi? Okunmuş kalemle mi? Yaptığımız iyiliklerle mi? Her sabah İzmir'de işe giderken bizi dinleyen güzel insanlar var. Birçoğu var ama şu an bir özel bir durum söz konusu. Bir doğum günü kutlaması yapacağız. İşe giderken bizi dinliyorlarmış. Onlara bir selam gönderelim. Doğum günü olup da radyoda şu an bizi dinleyen, ay benden mi bahsedecek acaba diyen varsa, evet senden bahsedeceğim ya da kibar olayım sizden bahsedeceğim. Raziye Bozuman hanımefendinin bugün doğum günüymüş. Raziye Hanım, Raziye Bozuman hanımefendi, doğum gününüz kutlu olsun. Kızınız Azra bize ulaştı. Yaklaşık bir yıldır bunun için uğraşıyor. Tabii işin şakası. Doğum gününüzü kutlamak için bayağı bir çaba sarf etti. Biz de bu doğum günü kutlamasında onun sayesinde eşlik ettik. Nice seneleri diyoruz, mutlu, huzurlu, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte geçen yaş aldığınız günleriniz olsun. Nice senelere doğum gününüz kutlu olsun.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu Şen.

kasap Musa. Günaydın. Ne güzel yapmış sevgili Robert Atemo. Harika. Yüreğine sağlık diyelim. Balıkesir'den Fatma, hoş bulduk. Kayseri'den Ayten abla, hoş geldin. Dost konusunda şanslı olduğumu her zaman söylerim. Çünkü iyi günlerimde hep yanımdalar. Kötü günlerimde ise şanssızımdır. Çünkü dost birlikleri beni yalnız bırakır diyen kim ben de bilmiyorum. Abim hoş geldin demiş. Hoş bulduk.

Aha, bir doğum günü daha kutlayalım var. Hadi ayıp olmasın. Ahlas Sait. Ahlas Sait 7 işi de girmiş. Bizim Urfalı Mahmut'un biricik evladı, Allah bağışlasın. Nice seneler olsun. Dün hat aldım akıllı saate, ne diye kayıt yapayım dedim. Kral Ahlas diye kaydet dedi diyor. Adam işi biliyor. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak büyüsün. Allah bağışlasın, doğum günü kutlu.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Ah ah ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
5: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Card numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

Stand Pondri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Servis.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: 7 saatimize geçmeden önce Gaziantep. Akşam hazır mısın?
1: Doğranaya, akşamdan doğranaya, Nazlı yarım bakar mı?
0: Bak Gaziantep dedim. Hazırlıklı olun.

0: Gazli'ye rumba kardi akşamdan.
1: İkinci saatimizde noktalayacağız ama noktalarken Gaziantep'e bir selam göndereceğiz. Ya, kralın ya etkinlik otobüsü şu an Gaziantep'te. Telefonunuza kral uygulamasını indirdiyseniz, bir de benden şifreyi aldıysanız, otobüsünde yerini biliyorsanız ki ben söyleyeceğim zaten. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi önünde otobüsümüz. Şu an Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi önünde kral etkinlik otobüsü. Şifremiz baklava. Otobüse ilk giden hediyesine kavuşacak. Hadi bakalım Gaziantep.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girmiş bulunuyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın bu hafta meclise geleceğini bildirdi. Yasa haf niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin de özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtildi. Suça karışanların dosyaları da mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesini kullandı. Bu hafta meclise gelecek bir diğer başlık, şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Güne yargıdan gelen sıcak bir manşetle başladık. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söylemiş. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin de belediyeyi zarara uğratmadığını aktarmıştı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Bu isimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi. 1 Haziran'dan bu yana 16 yangına ilişkin 6 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. Sınır ötesine uzanalım. İran'la Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak. Amerikan Başkanı Trump daha önce askıya alındığını duyurduğu İran'a yönelik askeri harekatın Körfez ülkelerinin talebiyle durdurulduğunu bildirdi. Trump ayrıca Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda da bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir İtalyan restoranına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer çekti. Sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 88'e yükseldi. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldı. İstanbul'daki sürücülerimiz için bir haberle noktalıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişi Asırlık Gece belgesel çekimleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlarımız alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece saat 1'den sabah 5'e kadar kapalı olacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 4. hazırlık maçında Fransa'dan Rennes Rams Park'ta ağırladı. 6 gol atılan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeni Santimizden bir kez daha günaydın. 9-10 geçiyor pazartesi sabahı 3 Ağustos. Hoş bulduk diyelim Kıbrıs'tan. Pınar selam göndermiş. Eskişehir'den hava torunum oldu. Altay koyduk adını diyor. Allah bağışlasın. Ömer Saykal Slovakya'dan. Balıkesir'den Adem. Yine 1000 kişilik traktör kabin fabrikasında bizi dinliyorlar. Balıkesir merkezinde düzenlenen şampiyonlukta bitirdiğimiz Şirketler Ligi şampiyonu takımımız Traktör Kabin Fabrikası takım arkadaşlarımı kutlarım diyor. Ahmet Oğuz, Afyonkarahisar, Dereçine kasabasında vişne toplayanlara gönderelim. Sen yokken mazot arttı. Fenerbahçe transfer yapmadı. Durumumuz kötü bir daha gitme. Bende ne alakası var ya? Muhammed.
1: Beni terk edersen eğer son...
0: Aziz Başkan gereğini yapar. Sabırlı olun. Çal.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızla esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
12: Bebişim gibi.

0: Özel'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus Özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: makinesi deyince vatan.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

0: itibariyle muhteşem bir yorum sil baştan. Nefis bir şarkıydı. Bir de Müslüm Gürses yorumu var. Onu dinleyeceğiz ama Gaziantep'e mi gidelim? Bakalım hediyemizi kim kazanmış Gaziantep'te?
1: Merhaba Gaziantep. Ben Resul Demirdelen. Gaziantep'liyim. Eşimle beraber trafikteyken Kral FM'in sürpriz hediyesini duyduk. Ve eşimi iş yerine bıraktım. Arabaya ulaştım. Şu anda otobüsteyim. Hediyemi aldım. Kral ailesine çok teşekkür ederim. Ve sıradaki parçayı da eşim Miyesi'ye armağan ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Eşinize ve size bu şarkıyı armağan edelim. Hediyenizi de iyi günlerde kullanın.

9.30 yaptık saatleri. Ergün Hoca, Üsküdar'da spor salonunda spor yaparken bizi dinleyen Ergün Hoca'ya bir selam gönderelim. Günaydın diyelim. Ayhan Taksim'den yazdı. Ayhan, teşekkür ediyorum gönderdiğin mesaj için, sağ olasın. Kahramanmaraş'tan Meral abla, torunları Remzi ve Murat'a selam gönderelim. Öpelim yanaklarından, Allah bağışlasın diyelim. Adana'dan Yusuf Sert, hoş geldin. Firma adı vermeyin, okumuyorum. Samsun'dan Edi, selamlar. Bursa Gemlik Amşin'den eşi Aynur'a bir selam gönderelim. Serdar kaçırdın. Senden hızlıları varmış demiş.

Almanya'dan Nuray abla ben de geliyorum tatile demiş. Yolunuz açık olsun, vatana bekliyoruz. Kazasız belasız diyelim. Şaman Bulut Kuşadası'ndan günaydın. Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi'nden Pınar. Tekstilde çalışan arkadaşlara diyeyim, firma adı vermeyeyim. Dadan Sema günaydın, hoş bulduk. Bugün ona kadar birlikteyiz. Yarın Kezban inşallah 9'da iş başı yapacak.

Evinde durmadan eşya değiştiren var mı? Misafir kabul etmeyen. Evinizde misafir kabul etmiyorsanız, sürekli eşya değiştiriyorsanız ve durmadan bir de eşinize hakaret ediyorsanız bu haberi dinleyin. Günün son haberi son başlığı. 43 yıllık evliliğe mahkemeden emsal karar. Detaylara bakın. Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeğe az, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Eşine salak, gerizekalı diyen kadının maddi manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Ay, sanki bir ferahladım ya. Hep erkekler nereye kadar? Yani hak eden kadınsa da erkekse

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Senin yanındayız.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
4: Merhaba, ben Burhan Aydın, elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin, seni çok seviyorum.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Reklamlardan sonra önce Ümit Yaşar, yürüdüm sonra sakinler, ara beni lütfen dedi. Şimdi veda zamanı geldi. Almanya'dan Erkan Vural, klinikte çalışıyordu, çok motor kazası var diye yazmış. Bir hatırlatma niteliğinde geçmiş olsun diyelim, motor kullanan dostlara selam olsun. Biraz daha dikkatli olalım. Bulgaristan'dan Rasim Deli Orman'dan selam gönderdi. Efendim bana ayrılan 3 saatlik süreyi de bitirdik. Yarın itibariyle 7-9 Kezban aramızda olacak. Sürçülisan hepsi kampola. Ölmezse kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Alacım. Bay bay.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
5: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
6: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bir araba dolu sediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
0: Borusan Next. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki ya.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Otokratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 32 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otokratik sundu.
0: Otokratik. Otokratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. İki günlük aranın ardından tekrar birlikteyiz. Güzel bir pazartesi günü, haftanın ilk günü. Gönlümüzce geçsin inşallah. Radyoları başında dinleyen bütün kralcılara da hayırlı bir gün diliyorum. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızla esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Evet sevgili kralcılar, devam ediyoruz. Zaman zaman İstanbul dışından, zaman zaman yurt dışından sesimi sizlere duyuruyorum. Yine öyle bir ortamdayım. Çok uzaklardayım. Çok sıcak bir ülkedeyim. Orta Afrika'da Nijer'den yayınımı gerçekleştiriyorum. İHA İnsani Yardım Vakfı ile beraber bir takım yardım organizasyonlarıyla alakalı İstanbul'dan bir ekiple beraber geldim. Oyuncu sevgili kardeşim Metin Yıldız, sevgili Ramazan Bingöl, ondan sonracığıma İHA İnsani Yardım Vakfı'ndan sevgili Mustafa abi ve Muhammed kardeşimle beraber Nijer'deyiz. Bugün yayınımı tek yapacağım ama yarın çeşitli açılışlarla alakalı bulunduğumuz yerin dışına çıkacağız. İnternetin mümkün olduğu yerlerde de yayınımı sizlerle paylaşacağım inşallah. Nijer'den herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum bu arada. Mesajlarınıza da fırsat bulursam bakacağım en son yaptığım paylaşımın altına. Notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. İstek şarkılarına bugün yer veremeyeceğim. Daha doğrusu bu haftaya yer veremeyeceğim. Haberiniz olsun. Hazırladığım şarkılarla devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Sivi Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
2: Merhaba, ben Burhan Aydın, elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin, seni çok seviyorum.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
0: Afrikalı

Evet, son birkaç aydır Türkiye'de de çeşitli illerden yayınımı gerçekleştirdim. Mersin'den yayınımı yapmıştım. Manisa'dan, Samsun'dan, Sakarya'dan. En son Konya'daydım. Konya'dan da sizlere sesimi duyurmuştum. Zaten karavanımdan yayın yapıyorum biliyorsunuz. Buraya karavanla gelmedim daha doğrusu. Nijer'den sizlerle birlikte olacağım Cuma gününe kadar. Yarından sonra biraz daha aktif bir yayın olacak bu arada. Diğer arkadaşlarımla da onların da paylaşacakları olacaktır büyük bir ihtimalle. Buradan izlenimlerimizi anlatacağım sizlere. Daha evvel de gelmiştim ben buraya yine İHA İnsani Yardım Vakfı ile beraber. Sosyal medyadan bol bol içerik paylaşıp bulunduğumuz ortamlarla alakalı da bilgileri aktarıyorum. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. Haberiniz olsun. Sevgili Kaan şarkıları hazırlama konusunda bana yardımcı oluyor stüdyodan. Sevgili Kaan'a da buradan teşekkür ediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: 3 Ağustos Pazartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 12 bültenine ekonomi manşetiyle başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak belirlendi. Yeni ayla birlikte ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girmiş bulunuyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın bu hafta meclise geleceğini aktardı. Yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Beşikçioğlu dahil olmak üzere 40 kişi bu sabah saatlerinde tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine, "Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur" sözleriyle tepki gösterdi. Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve toplam sayı 28'e yükseldi. Bu isimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında konuştu. 1 Haziran'dan bu yana 16 yangına ilişkin 6 şüphelinin tutuklandığını belirten bakan, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. Öte yandan yurt genelinde şiddetli rüzgarlar ve yüksek hava sıcaklığı devam ediyor. Bu durum orman yangınları için de büyük risk oluşturuyor. Peki yeni haftayla birlikte hava durumu nasıl seyredecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
2: İzmir'den sonra Bodrum tarafında artık rüzgar Karayel'e dönüyor. Ege'nin has rüzgarıdır Karayel. Denizden ettiği için daha nemli eser. Antalya'da 2 gün önce nem oranı, bağıl nem oranı %19'du. Neredeyse Türkiye'nin en düşüğüydü. Ama bugün %80'lere çıktı. Tabii bu da orman yangını riskinin azaldığı anlamına geliyor. Şimdi hava sıcaklıkları özellikle Anadolu'da ve Doğu'da çok artacak. Yani bu yazın en yüksek sıcaklıkları yaşanacak diyebilirim. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da Poyraz esmeye devam ediyor. Sert bir esecek ama bugünlerde nem bizi biraz daha bunaltacak. O yüzden İstanbul'dan özellikle öğle saatlerinde, gündüz saatlerinde bugünlerde biraz daha fazla bunalacağız.
1: İran ve Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak mı? Amerikan Başkanı Trump daha önce askıya alındığını duyurduğu İran'a yönelik askeri harekatın Körfez ülkeleri tarafından durdurulduğunu, Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda da bir anlaşmaya varıldığını ve nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den şu aşamada Amerika ile müzakere yürütmediklerine dair açıklama geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün daha sürecek. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece saat 1'den sabah 5'e kadar kapalı olacak. Megakent'ten bir başlık daha, İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı vapur seferleri iptal edildi. Boğaz hattı da gemi trafiğine kapatıldı. Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve birçok sefer ikinci bir duyuruya dek yapılmıyor. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da haftaya %0,64 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.81, gram altın 6.205 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma olmadığına dair açıklama paylaştı. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi ve zirvenin sahibi oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel de 6. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi. Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Doğada ne varsa
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Dün yorucu bir yolculuk yaşadık. Akşam saatlerinde çıkmıştık. Uzun bir yol bizi bekliyordu. Zaten daha evvel de geldiğim için yolun uzunluğunu biliyorum. Uçak içerisinde de rahat bir şekilde seyahat ettik. Ulaştık geleceğimiz yere. Bulunduğumuz ortamlarla alakalı da bilgileri sosyal medya aracılığıyla aktarıyorum ama ben buradan da aktarayım. Nijer sahili olmayan Orta Afrika diyebileceğimiz bir bölgede yer alıyor. Daha evvel de geldiğim için ortamı az çok biliyorum. Birazdan da dışarı çıkacağız. Arkadaşlar beni bekliyorlar. Yayınımın bitmesini bekliyorlar. Yayından sonra da izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili Kaan kardeşim çok güzel bir şarkı hazırladım. Ali abi dedi. Onun hazırladığı şarkılardan birkaç tanesini daha sizlerle paylaşayım.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Eczanelerde satılmayan tekil
2: İlaç Gibi Radyo.

Birazdan veda edeceğim. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Uzaklardan, Nijer'den selamlarınızı da alıyorum bu arada sosyal medyada. Son yaptığım paylaşımın altına çok teşekkür ediyorum. İlgi alakanız için. Buradan takip edebilirsiniz. Cuma gününe kadar inşallah yayınlarımı buradan gerçekleştireceğim. Sevgili Metin Yıldız kardeşime, Ramazan Bingöl'e, sevgili Mustafa abiye, Muhammed kardeşime ve adını sayamadığım buradaki bütün İHA gönüllülerine, çalışanlarına hepsine de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Harika bir şarkı hazır, dinleyelim.

0: yanındayız.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Evet sevgili kralcılar, geldik birlikteliğimizin sonuna, bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Nijer'den bugün sesimi sizlere ulaştırdım. Afrika'dan zaman zaman espri yapıyor arkadaşlarımız, Ali memleketine mi gittin diye. Evet sayılır, memleket sayılır. Radyoculuğa başladığım yıllardan bu yana Afrikalı lakabını taşıyorum. Ne zaman Afrika adı anılsa da benimle bağdaştırıyor birçok dostumuz, birçok kralcımız. Sağ olsunlar. Afrika'dan herkese, Türkiye'ye selamlar. Buradaki kardeşlerimizin de sizlere çok selamı var. Nijer halkı, daha doğrusu Afrika'nın birçok ülkesine gittim. Türk bayrağını, ay yıldızlı bayrağımızı gördüklerinde büyük bir sevgiyle, büyük bir mutlulukla yanımıza yaklaşıyorlar. Sizlere de selamlarını iletiyorlar bu arada. Onu da ben iletmiş olayım. Yarın 11'de tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun, Nijer'den yayınımı gerçekleştirdim. Tekrar beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yazın en sıcak günleri. Aşırı sıcak etkili olacak. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kralcılarımızı selamladık, başına söylemiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimizi? Sevgili Afrika Dali'nin hemen sonrasında yine haftaya başladık dostlar. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta olsun. Bugün de 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak. Hem özlediğiniz hem de eşlik etmekten keyif alacağınız en güzel şarkıları sizlerle buluşturmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: bizde.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortamnet.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bazı duyguları anlatmak zordur. Çünkü kelimeler hissedilenin yanında eksik kalıyor. Ancak yaşayan anlıyor. Seda ablamızın da şarkısını söylemiş olduğu gibi. Hemen sonrasında Kamran Akkor'la devam ediyoruz. Kabahat sende değil, seni seven şu deli gönlümde.

seni şu anlıma yazmayan kaderi tanımam asla dememek lazım. Duayla istediğimizi yazmayan kader sabırla bize olması gerekene en hayırlısına götürür kardeşim. Hiç kendinizi üzmeyin. Kalbinizi de boş vesveselere kaptırmayın. Peki 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Çok güzel mesajlarınız var. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Mesajlarınızı birazdan değerlendireceğim ama birazcık da şöyle 80'li yıllara gidelim istiyorum. 80'li yıllarda da dilimizden düşmeyen çok güzel efsane yorumlar var. İşte o yorumları da ardarda sıralama vakti.

Gurbetçilerimize selam olsun diyelim. Biricik ablamızın bu güzel yorumun hemen sonrasında tat kurmuşsun kalbime, kalbimin en güzel yerindesin diyoruz. Sevgili Burak kardeşim, Burak Çalışır, sana da armağan edilmiş bu şarkı yengemizden. Keyifle dinleyesin. Karaman'dan programımızı takip eden Lütfü abicim selamlar. Balıkesir'den Ercan Kısa yoklamada yerini almış. Şaban Bulut Kuşadası'ndan bize dinleyen kralcılarımızdan uzun yol kaptanlarımız var. Beydoğan kardeşim, sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. O da koyu bir kralcı. Yoklamada ben de yerimi aldım harbi kız demiş. Deryacım Nide Merkez'den selamını iletmişsin. Sana ve tüm sevdiklerine de bu güzel yorumu gönderiyoruz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Doğada ne varsa
1: Zebra'da. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
3: Merhaba, ben Burhan Aydın, elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin. Seni çok seviyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ebru Yaşar da 90'lı yıllarda Bu Sahilde adlı şarkısıyla çok güzel bir çıkış yakalamıştı. Sonrasında yapmış olduğu albümlerde onu adeta fantezi müziğinde zirveye taşıdı. Kralcılar da onu çok seviyor. Değil mi? Peki. Bartu Aslan babam için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Babacığın da duyuyorsa çok mutlu olmuştur. Ezel'cim Bodrum'dan programımızı takip ediyormuşsun. Akçay'dan Ezel. Babam Abbas'tan Öztürk'e bir reçete yazarsan çok sevinirim harbi kız demiş. Selamını gönderdik. Duyuyorsa da mutlu olmuştur. Ve muhterem ablacığım senin de selamını aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı umuyorum ki duygularını tercüman olacaktır.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Genelde insanlar kıymetini en çok kaybettiklerin ardından anlıyor. Yanlış insanlara harcanan zaman, dökülen gözyaşı ve verilen emek geri gelmez kardeşim, ama geriye çok değerli bir ders bırakır. Birine duyduğunuz sevgi sizi kendinizden vazgeçirecek kadar büyükse birazcık böyle orada düşünmek gerekir. Çünkü gerçek sevgi insanı eksiltmez, tamamlar kardeşim. Tamamlanmadığınız yerde sevgiyi yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. Hemen sonrasında hem tamamlanmış hem de sevgiye doymuş olan kralcılarımız varsa sizler için de bir reçetem var. Ayşan'la var ya diyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Harbi kız.
1: Garibim halime bakıp da gülme. Yolun düşer gurbet ele. Sen de yanarsın. Yolun düşer gurbet ele.

Ferdi Baba istekleri yoğunluktaydı. İstek sahiplerine yazdık, reçetemizi gönderdik. Bu arada yavru vatandan sevgili Pınar'cığım, sana da armağanımız olsun. Sultan Gazi'den Sevinç kardeşimize, programımızı dinleyen dinleyicilerimizden. Samsunlu Ali kardeşim, o da birazcık içi buruk, iş yerinden ayrılıyormuş. Tabii kolay değil, bir emek var ama Rabbim bir kapıyı kapatır, başka bir kapıyı açar. İnşallah her şey gönlünce olur güzel kardeşim benim. Sıradaki şarkımızı sana da armağan edelim. Adana'dan Elif Sukay'a sana da bu şarkıyı gönderiyorum. Adana'ya da sevgiler.

Adilen şu yalan alemde elbet biri sizi anlar kardeşim. Hiçbir zaman ümitsiz olmayın. İzmir Kemalaltı'dan sevgili Cemalettin kardeşim, Cemalettin Balak'ta programımızı dinliyormuş. Eyvallah, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aydın Koçarlı'dan Bilgeciğim, canımsın benim, az önce çok güzel bir Fer Baba yorumu göndermiştik. Sana da armağan etmiş olalım. Selçuk kardeşimizi, programımızı Eskişehir'den dinleyen dinleyicilerimizdenmiş. Var olasın. Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan tüm kralcılarımıza da sevgiler, selamlar. Allah size güç kuvvet versin. Bu şarkı eminim ki size de ilaç gibi gelecektir. İmparator'un müthiş klasidir. Hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e geliyor.

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
3: Sevenin halinden sevenler anlar.
2: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamıysa Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

zenginliğini ne eleyim dostum diyor. Ne kadar güzel bir söz değil mi? İnsan ömrü boyunca malın, makamın ya da gösterişin peşinden koşabilir ama gün gelir anlar ki huzur satın alınmıyor. Vefada öyle zenginlikle bulunmuyor kardeşim. Dünya paylaşacak gönlü olmadıktan sonra koca bir yalnızlıktan ibaret. Dolayısıyla gün geliyor herkes elindekini değil yanında kimi bıraktığını ve kimi duasını aldığını düşünsün. İşte o gün anlasın ki dünya malı değil, temiz bir kalp, güzel bir isim ve gerçek dostluk en büyük hazinedir kardeşim. Peki, veda zamanı. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Beşikçioğlu dahil 40 kişi sabah saatlerinde tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girdik. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çerçeve yasanın bu hafta meclise geleceğini bildirdi. Yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. DEM Parti heyeti de dünkü İmralı görüşmesi sonrası yazılı açıklama yaptı. Öcalan'ın mesajında önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, Cuma günü Gazze'de yeni aşamaya geçildiğini ilan etti. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını artırdı. Bir günde 18 kişi öldürüldü. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail, Hamas silahlarını teslim etmeden Gazze'den çekilmeyeceğini ifade ediyor. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir, dedi. İran'la Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak mı? Amerikan Başkanı Trump daha önce askıya alındığını duyurdu. İran'a yönelik askeri harekatın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebiyle durdurulduğunu, Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise şu aşamada Amerika'yla müzakere yürütmediklerini söyledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün daha sürecek. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece 1 ile 5 saatlerinde kapalı olacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Krolovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Doğan şu anda anlaşma yok dedi.

0: Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç kesimlerde yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 34, İzmir açık 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Saat 17'yi gösteren dek Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de alemin kralındasınız. Kaan'la birliktesiniz. Tarihler 3 Ağustos günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
4: Kaan,

Rahmet ve dua ile analım, Müslüm Baba'ya yer vereceğiz kralcılarımız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Teşekkür edelim kralcılarımıza. Ulaşabilme imkanı olduğu kadar bu imkanı bulamayan herkese de hediye edelim. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'nda, Kral FM'de bizlere ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Hemen bir hatırlatma, program içerisinde Gaziantep'te bizleri dinleyen kralcılarımız. Kral Etkinlik Otobüsü bugün Gaziantep'te. Program içerisinde bir sürprizim olacak. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kral uygulamasının cep telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. Şimdiden hatırlatalım. Lokasyonu ve şifreyi verdikten sonra otobüsün yanına giden kralcımız değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Biraz bekliyoruz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Müslüm Gürses, Alemin Kralı'nda.

şöyle yaslanın koltuklarınıza. Bir taraftan çay ve kahvelerini yudumlayan kralcılarımız afiyet olsun, mesajlarınız ulaşıyor, merak etmeyin. Keyifler yerindedir inşallah. İstanbul'dan sevgili Erhan hoş geldin. Erhan'a ve sevdiklerine armağan ederken sevgili Sibel aracında şu an dinliyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına seyir halindeyim. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma hediye etmek istiyorum der Sibel Hanım'ı. Unutmayalım, ailesine, çocuklarına, sevdiklerine armağan edelim tüm şarkıları. Gaziantep'ten Nur Hanım hoş geldiniz. Evet, bugün Kral Etkinlik otobüsümüz Gaziantep'imizde. Dinleyen herkese selam olsun. Onlara bir sürprizim var, az önce hatırlatmıştım. Muharrem Bey tekstilde çalışan mesai arkadaşlarını unutmuyor. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum size de. Nazlı Can Biricik ailesine hediye ediyor şarkıyı. Sevgili Koray, taksi camiasında çalışmakta olan tüm sürücülere ve uzun yol kaptanlarını unutmuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Servislerde bizi dinleyen kralcılarımız var tabii ki. Kazasız belasız sürüşler

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
4: Merhaba, ben Burhan Aydın, elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin, seni çok seviyorum.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

fantazi müziğinin güçlü seslerinden Nejat Alp ve sonrasında fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Baba hayranlarına bu güzel şarkıyı armağan edeceğiz. Ama onun öncesinde Kral Etkinlik Otobüsü'nün Gaziantep'te olduğunu söylemiştik ve şimdi sıra lokasyonu söylemeye geldi. Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına ilk giden ve şifremizi söyleyen kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Peki Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Hemen söyleyelim. Lokasyonumuz Zeugma Mozaik Müzesi önü. Kral Etkinlik Otobüsü şu anda Zeugma Mozaik Müzesi önünde kralcılarımızı bekliyor. Ve şifremiz Zeugma Müzesi. Tekrarlıyorum. Gaziantep'te Kral Etkinlik Otobüsü ve lokasyonumuz Zeugma Mozaik Müzesi önü. Şifremiz ise Zeugma Müzesi. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına şu an itibariyle kralcılarımız Gaziantepliler gidebilirler. Cep telefonunuzda Kral uygulamasının da olması gerekli. Sevgili Özgür'ümüz otobüste kralcılarımızı bekliyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Krolovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın son saatindeyiz. 17 itibariyle sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofonu devralacak. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'in WhatsApp numarası kralcılarımız. Almanya Frankfurt'tan Seher Hanım, Seher Aydın arabayla memleketimize kavuştuk çok şükür diyor. Şu an İstanbul'dan istikamet Konya ve sizleri dinliyoruz. Babacığım Hüseyin, ablam Bahar ve yeğenlerim Ecrin, ayrıca Nisa'ya da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor diyor. Gurbetçilerimiz kazasız belasız sürüşler. Gözünüz aydın diyelim. Büyükçekmece'den Nilgün Hanım'a, Bodrum Adliyesi'nden bu sıcak yaz günlerinde sizleri keyifle dinliyoruz der sevgili Yusuf Karabulut. Antalya'dan Erkan Kefe armağan olsun şarkı. Niğde'den Fatih Tunç şarkıyı ailesine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve sevgili Poyraz Efe, Poyrazcığım selamlar gönderiyorum sana, inşallah iyisindir sevgili Poyrazımız Çanakkale'de. Ondan Aslı Turhan ve Elif Turhan'a armağan edelim şarkımızı. Onlara da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum, özellikle Aslı Hanım'a, Elif Hanım'a ve sevgili Poyraz Efe'ye. Ondan da ailesine ve sevdiklerine armağan edelim şarkıyı. Bu arada Melihat Çelikkol, Çanakkale kapalı cezaevinde yatmakta olan babacığı Mustafa Işıldağ ve tüm kader mahkumlarına da onun aracılığıyla sıradaki şarkıyı armağan edelim. Az sonra da babalar listelinde hayatımıza damgasını vuran şarkılarla kralcılarımızı baş başa bırakalım.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızla esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit'teki risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Rahmet ve dua ile analım. Ferdi Baba alemin kralında kralcılarımızla buluştu. Dönebilsem bir daha dedi ve Orhan Baba ile devam edeceğiz. Hemen bir hatırlatma. Kral Etkinlik Otobüsü biliyorsunuz ki Gaziantep'te bugün. Gaziantep'te dinleyen kralcılarımız, selamlar sevgiler gönderiyorum tekrar tekrar sizlere. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyen ve özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olan kralcımız belli oldu. Öncelikle şöyle ona bir kulak misafiri olalım. İyi günlerde kullansın kralcımız hediye çekini. Sevgili Özgür'ümüz kralcımıza hediye çekini takdim etti. Peki dinleyenimiz neler söylemiş? Şöyle bir dinleyelim, sonrasında buradayız.
2: İsmim İsmail Kısacık. Gaziantep'te yaşıyorum. Zeykman Müzesi civarındaydım. Şifreyi aldım. Zeykman Müzesi'ne, kral otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı başta torunum olmak üzere bütün sevdiklerime hediye ediyorum.

Artık yavaş yavaş son saati bitiriyoruz. 17 itibariyle kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Hazır Mahsun Kırmızıgül şarkısına yer vermişken bir hatırlatma. Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için artık geri sayım başladı kralcılar. 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, konserlerden spor etkinliklerine, çocuk aktivitelerinden ikramlara kadar birbirinden renkli organizasyonlarla 2 gün boyunca Marmara Ereğlisi'ni festival coşkusuyla buluşturacak. Festivalin müzik programı ise birbirinden sevilen iki sanatçıyı ağırlayacak. İlk gün Türk müziğinin güçlü seslerinden Mahsun Kırmızıgül, ikinci gün ise sevilen sanatçı Derya Ulu sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatıyor. Festival programının sunuculuğunu ise Özlem Yıldız üstleniyor. Festivalin medya sponsoruysa tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenen rakipsiz radyosu Kral FM olacak.

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

Zaman su misali aktı geçti, yine geldik veda vaktine. Kralcılarımıza teşekkür ediyorum. Kaptanımıza İzmir'e mikrofonu devrediyoruz. Kaptanım, inşallah keyifler yerindedir. İyi bir program diliyorum sana her zaman olduğu gibi. Akşamın şu güzel saatlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan tüm kralcılara armağan olsun tüm şarkılar. Keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum tekrar. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: doldum artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girildi. AK Parti grubu AK Partili milletvekillerine çerçeve yasa teklifini imzaya açtı. Öte yandan AK Parti grup başkanı Güler çerçeve yasayla ilgili muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. Adalet Bakanı Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu, emniyete verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti. Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve tutuklu sayısı 28'e yükseldi. İsimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubuna 2,42 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Krolovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Doğan şu anda anlaşma yok dedi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun dostlarımıza, selam olsun kralcılarımıza. Yeni bir haftanın başlangıcı 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Kaan, teşekkür ediyoruz. Sıcak bir Ege'den selam olsun diyelim. Umut ediyorum sen de iyisindir. Evet, şarkılarını, duygularını paylaştın. Şimdi görevde olma sırası bizde. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Bugün de 2 saatinize ortak olmaya geldim. Saatler 19'u gösterinceye dek şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya başlayalım. Umut ediyorum gün güzel geçmiştir. Akşam da çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Haber reklamlardan sonra devam edecek. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyirde yoklamalar alınsın. Kimler bizleri dinliyor selamlayalım efendim. Ama önce iletişim bilgilerimiz. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve yine Instagram'dan yazmak isteyen kralcılarımız da mesajlarını Kral FM Kaptan Şener profili üzerinden ulaştırabilirler. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener. Kaptanım canımız huzurlu, umutlu, güzel bir hafta olsun hepimize demiş. Gönlü kalbi güzel insan Cansın diyor. Kaptanım, torunum Çınar'ımın doğum gününü kutluyorum. Nice yaşlara, Allah'ım bütün çocuklarımızı korusun demiş. İnsanı sevene değil, hayvanı sevene inanıyorum. Çünkü artık insanı sevmenin yolu menfaatten, hayvanı sevmenin yolu merhametten geçiyor. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş Ayten ablamız. Selam olsun diyelim. Tabii ki evladımıza, torununuza da nice güzel yaşlara diyelim. Bugün doğan bütün kralcılar, sizler de iyi ki doğmuşsunuz. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Kaptanım hoş geldin, iyi yayınlar. Herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum dedi ve ekledi. İnsanlar seni yanlış anladığında üzülme. Duyulan senin sesin ama görülen onların art niyetidir. Şems Tebrizi'nin sözü. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun. Evet, İzmir'imize. Yine muhterem ablamız, fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır diyor. Hoş geldin kıymetli kardeşim, hayırlı haberler alacağımız hafta olsun, iyi yayınlar, iyi ki varsın, seviliyorsun güzel insan. İstanbul'dan sevgiler, selamlar, sağlıcak da kal demiş, muhterem ablamıza da selam olsun diyelim. Suna Balıkesir'den yazmıştı yine, İzmir'deki babacığına Barış Sararmut'a seslendi. Düğün telaşından mesaj atamadık sana baba, kusura bakma, düğünümüz çok güzel oldu, bizler iyiyiz, sen de iyisindir İnşallah. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notunu iletmiş. Ve Nursel Koç, o da selamlar demiş, selamlarımızı iletelim, şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Efendim ilk mesajlar dillendirildi. Haydi bakalım şöyle güzel şarkılarla sizlerle birlikteliğimize devam edelim. İlerleyen dakikalarda yine paylaşacağız. Kimler bizleri dinliyor, nerelerden takipte kralcıların o güzel mesajları dillendirilecek. Şimdi bu güzel şarkıyla seyrimiz devam edelim.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası.

0: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: Vinyl Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Güzel bir nostalji rüzgarı gerçekleştirelim istedim. Biraz sizleri yıllar öncesine götüreyim. Güzel şarkılarla canlar. Saati böyle uğurlayalım. Güneş herkesin üzerine eşit doğar. Ama gül başka, çöp başka kokar demiş Hazreti Mevlana. Gül Nursel'in gülşenlerine selamı olsun, armağanı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, sağolunuz. Bugün Furkan'ın doğum günü. Oo, ne güzel Furkan, yeni yaşın kutlu olsun diyelim. Yeni hafta, yeni ay, herkese yeni umutlar, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi yayınlar kaptanım demişti Pelin Hanım. Evladı sevgili Furkan'a da nice güzel yaşlara diyelim. Paris'e bir selam göndereceğiz. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Güzel bir manzara eşliğinde bizleri dinliyor. Kahvesinde yudumluyor. Selam olsun diyelim. Sultan Hanım'a da şarkılarımız armağan olsun. Neslihan Hanım, kaptanım hoş geldin. Herkese güzel, mutlu bir hafta diliyorum diyor. Bir de bir konuya değinmek isterim. Bugünlerde kafamı nereye çevirsem çöplerin kenarında hep ekmek var. Gerçekten bu insanlarımız neden bu kadar israf etmeye bayılıyorlar? Ekmekleri böyle demiş, çöp kenarlarına bırakana kadar. Islayın da kuşlara verin diyor. En azından hayvanların karnı doyar. Herkesi buradan davet ediyorum. Lütfen ekmekleri çöpe değil, ıslatıp kuşlara verin. İsraftan artık kaçının demiş. Allah'a emanetsin Can Kaptan diyor Neslihan Hanım. Çok da güzel bir tavsiyede bulunmuş. Evet, bu güzel tavsiyeyle aslında ne yapalım? İlk saati tamamlayalım canlar. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girildi. AK Parti grubu AK Partili milletvekillerine çerçeve yasa teklifini imzaya açtı. Öte yandan AK Parti grup başkanı Güler çerçeve yasayla ilgili muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir dedi.
1: Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 1. Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Ve 4. Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu 4 boyut her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu, emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Bakan, yurt içinde, yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek dedi.
2: Uyuşturucu çeteleri, yenisi, suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin, aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz. Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi. Nisan'a içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, gelmesi suç örgütlerinde. Bunlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi tutuklattık. Bunlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
0: İran'la Amerika arasında müzakereler yapılacak mı? Amerikan Başkanı Trump daha önce askıya alındığını duyurdu. İran'a yönelik askeri harekatın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebiyle durdurulduğunu, Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise şu aşamada Amerika ile müzakere yürütmediklerini söyledi. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 2,42 lira zam gelmesi bekleniyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Radek Kralovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yağız Kağan Erdurmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta Dünya Gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç kesimlerde yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 34, İzmir açık 37 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Bülten sonrası böyle bir Karadeniz'e uzanalım sevgili canlar. Kralcılarımızla birlikte paylaşalım bu güzel ezgileri. Evet, ikinci saate hoş geldiniz. Yollardaki güzel yürekler, kazasız belasız iyi yolculuklarınız olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Büyük şehirlerdeki keza geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Tam trafiğin yoğunlaştığı saatler, vallahi inanılmaz yoğunlaşıyor. Hepinize sabırla iyi yolculuklar diliyorum. Ben biraz daha sakin bölgelere attım kendimi. Hani sizlerin de kurtulması temennisiyle diyeyim. Efendim, uzun yol kaptanlarımıza da bir kazasız belasız iyi yolculuklar diyelim. Bizleri yoldaş edindiklerini biliyorum. Her birine iyi yolculuklar olsun efendim. Mesaideyim diyenler, çalışanlar kolay gelsin. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. Orman yangınlarımıza müdahale ekipleri, arıza ekipleri, arama kurtarma ekipleri, sizlere de müteşekkir olduğumuzun altını çizelim. Ve istirahatteki canlara da güzel bir pazartesi akşamı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM burası. Ve alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Yol arkadaşımız CV Enerji ile şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
12: Sevenin halinden sevenler anlar.
11: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamıysa Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.
13: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
15: Kaptan Şener.
10: İlaç gibi radyo.

Efsaneler babalar isteliği siz güzel yüreklerle oluyor bir yandan. Tabii ki mesajlarınıza da bakıyorum. İkinci saatin o güzel yoklamalarını da alalım. Kimler dinliyor, nerelerden takipte, okuyalım mesajları. Sevgili Kaptan Şener, merhabalar. Karadeniz şarkıları iyi geldi vallahi. Karadeniz'de olunca seviyoruz demiş. Teşekkürler. Samsun'dan Gülay Taşar'ın ulaştırdığı satırlardı. Yine bizleri dinliyor Eskişehir'den sevgili Furkan. Annem Sevcan Yiğit ve Murat Yiğit'e selam demiş. Armağanımız olsun şarkılar. Eskişehir'e selam. Yaşar Arslan takipteydi Kayseri'den. Selamlar demiş. Ekip olarak dinliyoruz. İnşaattan çıktık, evlere gidiyoruz. Sıradaki şarkı bizlere de armağan olur mu demiş. Bütün inşaat sektöründe çalışan canlar, tabii ki hepinize armağan olsun. Emekçi güzel yüreklere selam olsun. Emine Hanım Hollanda'dan takip ediyor. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Yeni hafta umudu yaşatanlara, sevgiyi paylaşanlara, kalbimize dokunanlara rast gelsin. Mutlu haftalar, şarkılar, türküler serinletsin yüreğimizi. Çok sıcak Hollanda'dan sevgiler selamlar diyor. Bizden de selam olsun. Ege'de

Sıcak vallahi bugün acayip yani. Filiz Kıtay, huzurun sesi canım kaptanım, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Bugünün de günün akşama kavuştuğu şu saatlerde sesimize ses olup duygularımıza tercüman olacak şarkı ve türküleri paylaşacağınız iki saatinize ortak olmaya geldim. Dilerim her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun. Dilimizin yettiği, elimizin erdiğince birkaç kelime satır düştü gönlümüzden. Kendinize iyi bakın demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık diyelim. Teşekkür ediyoruz Filiz Kıtay'a. Sema Doğan, yaş ilerledikçe insanın beklentileri azalmıyor. Sadece kimden ne beklemesi gerektiğini öğreniyor demiş. Güzel bir sözmüş ya, maşallah. Kaptan hoş geldin, iyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum, nasılsın? Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin. Gölbaşı'ndan sevgiler diyor Sema Hanım. Paylaşım için teşekkür ediyorum. Çiğdem Hanım hoş gelmişsiniz. Evde temizlik yaparken kulağım sende, dinlemedeyim. Bursa'dan selamlar demiş Çiğdem Hanım. Kolay gelsin diyelim. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan takip ediyor. İyi yayınlar, sevgiler, selamlar demişti. Ve Turgay Varol'u görüyorum. Hoş geldin kaptan, kolay gelsin. Hayırlı haftalar demiş. O da. Hoş geldiniz kaptan diyor Nilgün Hanım. Şener Bey nasılsınız? Yeni haftada sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum demiş. Yolunuz açık olsun inşallah. Sevgilerimle bütün şarkılar Malatyalılara armağan olsun demiş. Güzel Malatya'mıza selam diyelim. Kaptan dinlemedeyim diyor, kolay gelsin demiş Nazan Hanım. Ve Durdane Hanım da yine bir söz bırakmış güne. Düşüncelerimizin kalitesi yükseldikçe yaşam kalitemiz de yükselir diyor. Katılıyorum. Hoş geldin Kadife Sesli Kaptan. Yeni bir hafta. İlk olarak sana ve tüm Kral FM dinleyenlerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok güzel haberler alacağımız bir hafta olması dileklerimle. Çoğu kez biz insanlar zor zamanlardan, süreçlerden geçsek de ruhumuzu ihmal etmeden müzik gibi, şarkı gibi, huzur dolu sohbet gibi tesellimiz var. İyi ki varsınız güzel insan. Hollanda'dan selam diyor. Bizden de selam olsun Hollanda'ya. Ne mutlu paylaşabilene. Osman Kocaman'da selamlar, kolay gelsin Şener'im. Manisa Alaşehir'den selam diyor. Bizden de selam olsun diyelim Kocaman ailesine, selamlar. Efendim, ikinci saatin mesajları dillendirildi. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kıraç kurutma makinesi deyince vatan.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, SigortamNet.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhaba Gaziantep, ben Resul Demirdelen, Gaziantepliyim. Eşimle beraber trafikteyken Kral FM'in sürpriz hediyesini duyduk. Trafikte arabayı bıraktım ve eşimi de iş yerine bıraktım, arabaya ulaştım. Şu anda otobüsteyim, hediyemi aldım. Kral ailesine çok teşekkür ederim ve sıradaki parçayı da eşim Miyesi'ye armağan ediyorum.
8: İsmim İsmail Kısacık, Gaziantep'te yaşıyorum. Zeykmo Müzesi civarındaydım. Şifreyi aldım, Zeykmo Müzesi'ne Kral Otobüsü'ne geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı başta torunum olmak üzere bütün sevdiklerime hediye ediyorum.
6: Kral FM otobüsü yarın Gaziantep'te olacak. Kulağın radyonda olsun.
9: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
10: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: dilim aklım gider.
1: Geldik mi veda kısmına? Bugün de yolculuğu tamamlama vaktimiz geldi. 17'de mikrofonu sevgili Kaan'ımızdan teslim almıştık. Şarkıları, duyguları paylaştık. Artık vedamızı gerçekleştirelim. Sevgili kralcılar, mikrofonu şimdi sevgili Melis'imize bırakacağım. O naif sesi, güzel sohbetiyle ve tabii ki birbirinden güzel şarkılarıyla sizlerle olacak. Kendisine iyi programlar. Hepinize tekrar iyi bir hafta diliyorum. Böyle sağlıkta, sıhhatte, huzurda ve berekette yaşayacağımız. Aynı zamanda böyle çok iyi haberler aldığımız, hani beklediğimiz ne varsa onların bize ulaştığı güzel bir hafta olsun diyelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz sona eriyor. Bugünlük bizden bu kadar. Ne diyorduk? Program biter. Kaptan bu güzel şarkılarla usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girildi. ntv.com.tr ile başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün de bu konuda yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, çerçeve yasayla ilgili muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak diyor haberin detayında. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. TRTHaber.com var sırada. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürle, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Habertürk.com'la devam edelim. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve tutuklu sayısı 28'e yükseldi. İsimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. CNN.com'a göz atalım. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Sabah.com.tr'ye geçelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün daha sürecek. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece 1 ile 5 saatlerinde kapalı olacak. Mynet.com'da manşet, LPG'ye zam. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 2,42 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç kesimlerde yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 34, İzmir açık 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, döndük dolaştık, kürkçü dükkanına geldik, şükür kavuşturana diyelim. Hoş geldiniz sevgili kralcılar, iyi akşamlar diliyorum. 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, yeni haftaya başladık. Hatta ilk gününde artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sabah 7 ile 10 arası buluştuk sizlerle. İşe giderken güzel şarkılar çaldık, sohbet muhabbet ettik. Şimdi iş dönüşü, birçok kralcımız mesaiyi tamamladı, yollarda dinliyor bizi. Karşılaştık. Akşam gece mesaisine başlayan dinleyicilerimiz de var. Onlara kolay gelsin dileklerimizi ileterek Viro Bismillah diyelim, yola çıkalım. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den devraldım şarkıları, mikrofonu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum ve kral şarkılarımı çalmaya başlıyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbor

0: biz.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yandık Sevda Ocağı'nda çok sevdiğimiz bir Azerbaycan şarkısı yıllar sonra yine kendi sesini de duyduğumuz harika bir düetle tekrar karşımıza çıktı. Sevdik bu versiyonunu da sık sık duyuyorsunuz Kral FM'de. Şimdi hazır Mahsun Kırmızı Gül çalmışken sevgili kralcılar hemen programın başında bu duyuruyu yapalım. Sonrasında yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatacağız. Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başladı. Özellikle bizi orada dinleyen kralcılarımıza söyleyelim ya da şimdi söyleyeceğim tarihlerde orada olacak olan dinleyicilerimiz 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, konserlerden spor etkinliklerine, çocuk aktivitelerinden ikramlara kadar birbirinden renkli organizasyonlarla 2 gün boyunca Marmara Ereğlisi'ni festival coşkusuyla buluşturacak. Festivalin müzik programı ise birbirinden sevilen iki sanatçıyı ağırlayacak. İlk gün Mahsun Kırmızıgül, ikinci gün Derya Ulu sahne alacak ve binlerce müzikseveri unutulmaz bir gece yaşatacaklar. Festival programının sunuculuğunu da başarılı sunucu Özlem Yıldız üstlenecek. Bu güzel festivalin medya sponsoru tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM.

Evet, yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Kralcılarımız bulundukları yerlerden belki bu tarafları selamlamak isterler. Vallahi özledim kendi saatimde şarkılar çalmayı, dinleyicilerimizin mesajlarıyla sohbet, muhabbet etmeyi. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz. Tekrar tekrar akşam gece vardiyasında çalışan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Şu anda sıkışık trafiğin içinde, pazartesi trafiğinin içinde sabırla evlerine gitmeye çalışan bütün kralcılarımıza stressiz, gerilimsiz yolculuklar dileyelim. Tabii ki uzun yollarda kaptanlarımız da var. Onlar da kilometreleri geride bırakıyorlar. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Sağ salim, kazasız, belasız. Şöyle arada bir mikrofonumuzu açıp haylatır soralım birbirimize. Ucundan kıyısından hayatı paylaşalım şarkılarımızın arasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Ah ah ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken uzun yollarda tatile giden kralcılarımız var. Belki de tatilden memleketlerine dönüyorlardır. Çok emin olamadım ama Ayşe Çolakoğlu, Salih Çolakoğlu, Selma Çolakoğlu birlikte dinliyorlar. Anne baba evlat yoldalar şu anda. Ayşe abla atmış mesajı, demiş ki Melis iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Ayşe ablacığım, hayırlı yolculuklarınız olsun sizin de. İzmir'den Antalya'ya, Kaş'a doğru seyir halindelermiş. Dinliyoruz ailecek seni. Keyifli geliyor şarkıların, sohbetin kulağımıza. Hani belki bir tane şarkı da bizim için çalarsın diye düşünerek mesaj attım demiş. Çalmaz mıyım? Hepsini çalarım Ayşe abla. Sen iste yeter ki. Hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah yolunuz az kalmıştır. Sağ salim, dura dinlene. Uzun yollarda olan kralcılarımıza özellikle söyleyelim. Kral şoförler bilirler tabii yolu, yordamı, nerede dinlenilmesi gerektiğini, ama iki saatte bir mola vermekte fayda var, bir çay kahve içmekte. Çünkü aynı yere bakmaktan şoför zaman zaman böyle bir, değil mi, bir uyku hali geliyor insanın üstüne, hele ki hava sıcak. Gerçi arabanın içi serindir, klimalı ortam, ama yine de o molayı vermek, doğal havadan faydalanmak lazım uzun yollardayken özellikle. Yaz mevsimi göçebelik mevsimdir. Yaz mevsiminde kimse evinde doğru düzgün durmaz. Sürekli bir plan vardır, program vardır. Köye gidersiniz, memlekete gidersiniz, oradan döner tatile gidersiniz. Hadi çocuklar için şuraya gidelim dersiniz. Hep böyle bir bavullu hal var değil mi Ayşe abla? Sürekli bir bavul boşalt, bavul doldur, yıka, pakla. Hep böyledir yani kadınların işleri özellikle. Ağız tadıyla inşallah güzel tatiller diliyorum şu anda. Özellikle tatil mekanlarında, tatil illerinde, ilçelerinde dinleyen kralcılarımıza sıradaki şarkımı armağan edeyim. Neticede memleketten uzaksınız. Bakın nasıl denk geldi. Bir gurbetlik hali var üzerinizde, değil mi? Açılsın o zaman radyoların sesi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

imkanına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 4202'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Temas yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İhsan Bey'e ve eşine ben de çayımla eşlik ediyorum. O kadar güzel bir fotoğraf çekip göndermişler ki çok selam ediyorum size. Kayseri'den gelmiş fotoğraf. Böyle yüksekçe bir yerden, bir evin balkonundan çekilmiş. Masada iki tane köpüklü Türk kahvesi var, iki bardak su var. Hemen arka planda da Erciyes Dağı'nın etekleri var. Güneş batıyor, hava kızıl. Az buçuk gözünüzde canlanmıştır diye tahmin ediyorum. Bayılıyorum böyle manzaralara. Deniz manzarasından evladır benim için dağ manzarası. O kadar severim ki yeşilliği. Vallahi. Afiyet olsun. Çok selam ediyorum eşinize de, İhsan Bey size de. Tüm Kayserili kralcılarımıza sıradaki şarkıyı elbette armağan ederim. Sağ olun, var olun. İçim açıldı. Bir kahve de ben yapayım kendime. Şu çayı bitireyim, kahveyle programı kapatacağız. Peki, teşekkür ederim. Şimdi abla lütfen lütfen mesajımı oku diye peş peşe göndermişsin sevgili kardeşim. Şöyle en başa gidiyorum. Muğla'dan, Milas'tan Tugay'ın selamını alayım. Demiş ki abla şu anda yanımda sanayi esnaflarımızdan ustalarım var. Hiçbirinin haberi yok sana mesaj gönderdiğimden. Okursan çok sürpriz olacak demiş. Dinliyorlar mı hala? Geciktim galiba. Tugay mesajı okumaya. Serkan Usta var. Efendime söyleyeyim, hangi işi yaptıklarını da yazmış başına mesela. Kaynakçı Serkan Usta, Ali Usta, Hasan Usta, Mehmet Usta, Boyacı Hasan Usta. Tostçumuz Cumhur abimiz de dinliyor. Ve ben Deniz, tamirci Tugay Çelik. Sıradaki şarkını hepimizi armağan edersen çok seviniriz. Selam ediyoruz buradan demiş. Aleyküm selam Tugay. İnşallah bütün ustalar selamını almıştır ya. Geç kalıyorum bazen, böyle üzülüyorum. Tam zamanında okuduysak bana bir işaret gönder oradan. Bütün ustalar selamımızı aldı mı? Peki o zaman bir de şarkı çalayım. Güzel olsun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızla esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Şöyle imparatorla başlayıp Müslüm Baba ile sürdüreceğimiz, ardından Ferdi Baba'yı kral sahnemize davet edip Orhan Baba ile de noktayı koyacağımız bir Yıldızlar Bir Efsaneler geçidi var şimdi sırada. Eski kralcılarımız bilirler. Akşamın bu vakti onların vaktidir. Gerçi biz de her saat duyarsınız kralların sesini ama şöyle güneşi batırmışken, yaz akşamı sıcak, balkonlardayken veya bahçelerimizdeyken çayımızı kahvemizi yudumlarken daha bir güzel oluyor. Yani günün telaşı bitmiş oluyor. Gün içinde çalışırken de dinliyorsunuz ama belki şu anki kadar şarkıya konsantre olamıyorsunuz. Çalışıyorsunuz haliyle. İyi gelsin hepimize. Şifa olsun kral şarkılarımız. Bir de Ali'nin paylaşımını okumak istiyorum. Özellikle 80'lerde doğup 90'larda çocuk olan, genç olan nesli, yani bizim yaş grubunu çok ilgilendiren tatlı bir nostalji yapmış mesajında. Hepimiz de konuşuyoruz zaten bunu. Bugünün çocukları, bugünün çocukları diye başlarız ya hep lafa. Kendi çocukluğumuzla kıyaslıyoruz. Halbuki 30-35 sene öncesi, zaman çağ değişimi diye bir şey var. Buna da galiba biz biraz ayak diretiyoruz. Artık ihtiyarlıyoruz yani. İstiyoruz ki onlar da bizim gibi olsunlar ama ne mümkün. Demiş ki bugünün çocukları akşam ezanıyla birlikte eve girmenin yazılı olmayan bir kural olduğunu, son bir el diye başlayan oyunların aslında en az yarım saat daha sürdüğünü, annelerin pencerelerden isim isim çocuk çağırdığını bilmezler demiş. Valla ben kendi çocuğuma akşam ezanında evdesin derim her zaman. Hoca Allahu Ekber dediğinde ben ya balkondayım ya camdayım. Oğlum da bilir ki annem şimdi adımı çağıracak. Bizde hala bu gelenek sürüyor. Yaşıtlarımın da yaşıtım olan annelerinde zaman zaman bu geleneği sürdürdüğüne şahit oluyorum. Bu güzel bir şey. Akşam ezanı eve girme vaktidir artık. Değil mi? Birazcık daha dersiniz, en fazla 10 dakika uzar, ondan fazlası anneyi ikna edemezsiniz, babayı ikna edemezsiniz. Güzeldi bizim zamanımızda her şey. İşte biz de o dönemin çocukları olunca aklımızda kalan, hafızamıza yer eden o güzel zamanları bugüne taşımaya gayret gösteriyoruz. Bilmiyorum ne kadar becerebiliyoruz. Bilmiyorum.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba Gaziantep, ben Resul Demirdelen, Gaziantepliyim. Eşimle beraber trafikteyken Kral FM'in sürpriz hediyesini duyduk. Trafikte arabayı bıraktım, eşimi de iş yerine bıraktım, arabaya ulaştım. Şu anda otobüsteyim, hediyemi aldım. Kral ailesine çok teşekkür ederim ve sıradaki parçayı da eşim Miyesi'ye armağan ediyorum.
2: İsmim İsmail Kısacık, Gaziantep'te yaşıyorum. Zeykmo Müzesi civarındaydım. Şifreyi aldım, Zeykmo Müzesi'ne Kral Otobüsü'ne geldim, şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı başta torunum olmak üzere bütün sevdiklerime hediye ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Gaziantep'te olacak. Kulağın radyonda olsun.
3: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Evet, sıcak bir 3 Ağustos akşamı. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Gecesine doğru yolculuk yapacağız. Şarkılar sevgili arkadaşım nöbetçi Erdem'le devam edecek. Keyifli yayınlar diliyorum kendisine. Şimdi bugün son şarkım Güllü ablamızdan. Bu şarkıyı, yani ben de hatırası olduğu için anlatmak istiyorum. Bir gün böyle yine yayındayım akşam vakti. Güllü abla da bizim hepimizin numaraları vardı. Ara sıra böyle bayram seyran telefonlaşıp sohbet ederdik. Genelde yolculuklarında denk gelirdim ben onun saatine. Akşam yayın yaptığım için böyle akşam serinliğinde çıkıyor, uzun yola gidiyor. Giderken Kral FM'i dinliyor. İyi bir kralcıydı. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Hepsinden önemlisi. Aradı yayındayken ben. Dedi ki seni dinliyorum Melis. Güzel şarkılar çalıyorsun. İnsanın dedi kendisinden dedi şarkı istemesi biraz garip olacak ama benim için çok özel bir şarkıdır bu. Eğer uyuyorsa dedi planına programına çalabilir misin? Hangi şarkıyı istiyorsun Güllü abla dedim. Dedi ki bunu istiyorum. Şimdi o şarkıyı çalacağım. Benim için dedi çok özel bir şarkıdır bu dedi. Öyle hal hatır sordu. Gülüştük, konuştuk, telefonu kapattık. Ara ara da mesaj gönderirdi. Yayında rahatsız etmeyeyim seni diye. Sesli mesaj gönderirdi. Hala duruyor biliyor musunuz onlar? Allah rahmet eylesin. Çok çok çok sevdiğimiz bir ablamız, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Kral FM için çok kıymetli bir kraliçe. Öyle olmaya da devam edecek. Keşke ömrü vefa etseydi. Daha nice şarkılarda, nice sohbetlerde, nice akşamlarda buluşsaydık onunla. Yarın akşam görüşmek üzere saat 19'da sağlık sıhhati olursa. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün saat 22 sabah 6 arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapanıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime hoş geldin dileklerimi ileterek programımıza başlayalım. Saat 23'e kadar karşınızda olacağım sevgili kralcılar. 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle ben yine her zaman olduğu gibi şarkılarımla, sohbetimle bu güzel akşamınıza eşlik etmeye çalışacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: geceler. Tabii Buran Çaça'nın çıkış şarkısı Ayaz Geceler ve öyle bir fırtına estirmişti ki Buran Çaçan, Vurun Dalgalar, Ayaz Geceler, o 80'lerin sonları gibi aklımda kalmış. Çok efsane bir şarkıdır. Buran Çaçan'ı da rahmetle analım, mekanı cennet olsun. Tabii Cengiz Kurdoğlu yorumuyla da şarkı ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

0: Bir Yıldırım Caner şarkısı paylaşacağım sevgili kralcılar. Öyle güzel, öyle duygusal, öyle hisli yorumlamış ki Yıldırım Caner bu şarkıyı. Bir de başta bir keman resitali var ki bizim solo kemancı öyle bir nameler yapmış ki ben sözü keseyim, şarkıya bırakayım.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

sen affetsen. Yani virtüöz lakabı Atilla Kaya'ya boşuna verilmemiş. Yani şu şarkıdaki gırtlaklar, şu şarkıdaki yorum.

0: Yani gerçekten şarkılara çok şey katıyor. Çok farklı bir yorumu, çok farklı bir tarzı var. Yani Taverna'da özellikle o dönemde krallardan biriymiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii sen affetsen ben affetmem ve benim için üzülme. Onları da Atilla Kaya'yı rahmetli anmışken bir büyük ustayı da rahmetli analım. O da Ali Tekin Türe, bu şarkıları kalbiyle, gönlüyle bizlere ulaştıran, bu efsaneleri meydana çıkartan Ali Tekin Türe'yi de yad etmiş, anmış olalım. Hadi bakalım.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

bir kan anonsu var sevgili kralcılar. Kızılay'a başvurabilirsiniz. Tüm kan grupları oluyor. Turan Cömert adına hastamız için acil ameliyata alınacak hasta. Özellikle şu anda benim çağrımı duyan ve Kızılay Kan Merkezi'ne, etrafında evinin yakınında herhangi bir Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilecek olan varsa bir de irtibat numarası vereyim. 0532 540 7244. Evet, bir kan anonsu yapıyorum şu anda, tekrar ediyorum. Her türlü kan grubu oluyor. Turan Cömert hastanede yatıyor, ameliyata girecek. Kızılay kan merkezlerine başvurabilirsiniz. Bütün kan gruplarından verilebiliyor. Eğer yakınınızda varsa böyle bir iyilik hareketine yardımcı olabilirsiniz. Bir de irtibat numarası vereyim. 0532 0532 540 7244. Hasta yakını Metin Akyüz sizi yönlendirir. 0532 540 7244. Tüm kan gruplarından kan alınabilir.

0: Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
2: Sevenin halinden sevenler anlar.
1: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

0: Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, lütfen devam edelim. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar. Hep damar, full damar.

yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme.

0: Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba Gaziantep, ben Resul Demirdelen, Gaziantepliyim. Eşimle beraber trafikteyken Kral FM'in sürpriz hediyesini duyduk. Trafikte arabayı bıraktım, eşimi de iş yerine bıraktım, arabaya ulaştım. Şu anda otobüsteyim, hediyemi aldım. Kral ailesine çok teşekkür ederim ve sıradaki parçayı da eşim Miyesi'ye armağan ediyorum.
2: İsmim İsmail Kısacık, Gaziantep'te yaşıyorum. Zeykmo Müzesi civarındaydım. Şifreyi aldım, Zeykmo Müzesi'ne Kral Otobüsü'ne geldim, şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı başta torunum olmak üzere bütün sevdiklerime hediye ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Gaziantep'te olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, 23.31 yaptık saatlerimizi. Yaklaşık bir ay yakın bir süredir kralcılarımızdan ayrıyız. Yıllık iznimizin sonrasında nasip oldu tekrar beraberiz. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Tatilde olan kralcılarımıza iyi tatiller dileyelim. Yine gece mesaisinde, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da kocaman selamlarımızı ileterek başladık programa. Yine güzel şarkılarımızla gece boyunca siz kralcılarımızla beraber olacağız. Diğer taraftan da hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00, WhatsApp hattımızdan hem yazılı mesajlarınızı hem de sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: Evet, mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Kadirhan iyi geceler, iyi yayınlar. Çalan bütün şarkılar Emine'ye gelsin demiş. Sedat Özgenç'ten gelen bir mesajımız var. Allah kolaylık versin demiş. Teşekkür ederiz. Muğla Milas'tan Şenol. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Bu arada selamlarımızı iletelim sevgili Şenol'a. Yine Ordu'dan bir mesajla devam edelim. Hatice şu anda Ordu cezaevinde yatan Cenk için sıradaki şarkı armağan etmemizi istemiş. İyi geceler, hoş geldin Kadirhan. Seni dinliyoruz diyor. Arif ve Neriman Denk Amerika'dan, New Jersey'den göndermişler bu mesajı. Hem onlara hem de şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha selam gönderelim. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Sevgili kralcımız Ümit. Biricik oğlum Osman Emir'in doğum günü. Şu anda seni dinliyor. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize armağan ediyoruz demiş sıradaki şarkıyı. Aynı zamanda doğum günü olan kralcılarımız da doğum günlerini kutlayalım. Diğer taraftan gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Bu arada sesli mesajlarda yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan, iyi yayınlar. Ben şu anda Yozgat'tan Ankara'ya seyahat ediyorum. İsmim Mesut Yozgat. Sıradaki bütün parçaları kuzenim Mücahit Eröz'e armağan ediyorum. Düğününü yaptık. Kendisi şu anda balayında. Ömür boyu mutluluklar kardeşim. Seviyorum seni. Allah'a emanet.
0: Evet, biz de mutluluklar diliyoruz. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Kadirhan abi hoş geldin. Manisa'dan Nezih. Yine seninleyiz abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hayırlı geceler Kadirhan abi. İyi yayınlar dilerim abi. Saygılar, selamlar olsun.
3: Kadirhan. İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, sevgili Hakan abimize selam olsun. Hakan Kılıçarslan şu anda İstanbul'da seyir halindeyken bizi dinleyen kralcılarımızdan sevgili çalışma arkadaşımız, sevgili abimiz, yol açık olsun. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkımıza hem Hakan abimize hem de yolda olan tüm kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza darman edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlar var. Bu arada mesajlara geçmeden önce radyolarını henüz açan kralcılarımız için bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram üzerinden de gelen mesajlar yoğunlukta birazdan değerlendireceğiz. Öncesinde WhatsApp hattımız üzerinden gelen mesajlarımıza bakalım. Konya Meram'dan sevgili Bayram ustamız şu anda Mehmet Tabur, Bekir ve Ahmet ile beraber bizleri dinlemekte. Yine Sakarya Geyve'den gelen bir mesajımız var. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş Emirhan. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Selamlar, iyi geceler Kadirhan diyor İstanbul'dan Ömer. Samsun'dan sevgili kralcımız, hoş geldin abi. Seni dinliyorum. Bugün canım, ilk göz ağrım kızım Kardelen'in doğum günü, kutlarsan bizleri mutlu edersin demiş. Hem Kardelen'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Bu arada Muharrem'den gelen bir mesaj. Hem ona hem ailesine darman edeceğiz. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım.
1: İzmir'den taksici Süleyman, Kadir abim kolay gelsin. Tüm Kral FM çalışanlarına gelsin.
0: Evet, taksici Süleyman abimize de bizden selam olsun. Hem ona hem tüm taksicilere sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Son bir sesli mesaj.
2: İyi yayınlar abi. Ben Gaziantep'ten Sevgi Göğbakan. Şu an eşimle balkonda sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Nuri Göğbakan için istiyorum. Ve canımdan çok sevdiğim arkadaşım Derya'mın doğum günü bugün. Onun da doğum gününü kutluyorum. İyi yayınlar.
3: İlaç gibi.

Seyit Ali'den gelen bir mesajımız var. Yine Kadirhan iyi geceler demiş. Sizi dinliyorum Van'dan Neşe Önay. Her gece olduğu gibi bu gecede nöbette Kral FM dinliyoruz. Tüm sevdiklerime, güvenlik arkadaşım Sevda'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem onlara hem de gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar Kadirhan. Zonguldak'tan Semih Mert, Mert ailesine gelsin diyor. Evet, yine gelen mesajlarımızdan, Didem'den gelen bir mesajımız var. O da 40'lı 50'li Vize'den bizleri takip eden kralcılarımızdan, Terme'den, gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Murat, bir taraftan çalışıyorum diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Konya'dan emekli polis memuru Ahmet Ercan, yayınlar Kadirhan, güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum diyor. Anamur'da olan oğlum Ahmet Furkan, arkadaşı Bahacan ve diğer arkadaşlarına aracılığımla selamlarımı iletiyorum demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Hayırlı geceler, sefalar getirdin Kadirhan diyor Tuğba Demiroğlu. Tüm güzel şarkılar kendime ve çok sevdiğim eşime gelsin diyor. Bu arada Efe Boya şu anda bizleri Konya'dan takip eden kralcılarımızdan. İyi geceler Kadirhan demiş Antalya'dan Feride Köse. Arife ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Evet, güzel bir şarkımız var. Sonrasında gelen mesajlarınızla yol almaya devam edeceğiz.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessüm. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun yüzüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Evet, ikinci saatimizde de güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. 00.27 yaptık saatlerimizi bir kez daha. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Adana'dan gelen bir mesajımız var. Mehmet abim için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hüseyin Eker'den gelen bir mesaj. Yine selamlar, sizleri dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili Okan, gelen mesajlarımızdan Lüleburgaz'dan bir mesaja devam edelim. Şu anda seni dinliyorum diyor. Cezaevinde yatan kardeşim Abdülkadir için sıradaki şarkı istiyorum demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Bu arada kralcılarımızdan ricamız, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. New York'tan Neriman ablamıza ve Arif abimize de selam olsun. Onlar da Amerika'dan bizleri takip etmekteler. Kadirhan abim iyi geceler. Tır kaptanı Hüseyin, Bursa Karacabey'den şu anda İzmir istikametine yola çıkıyorum. Bu şarkı bütün sevdiklerime gelsin diyor. Kaptanımıza selamlar. Tarsus'tan gelen bir mesajımız var. Benden Tahsin abiye de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Süleyman Arslan, sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Uzun yol kaptanı, uzun yol otobüs kaptanı, sevgili kardeşim Ömer Ejder şu anda bizleri dinlemekte. Ömer Ejder'e de selam olsun. Yol açık olsun inşallah. Hem ona hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Özellikle kaptanımız Ömer Ejder ve yanındaki tüm arkadaşlarına da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Hayırlı geceler Kadıhan abim, ben Keşan'dan İsmail Duman, Bahçede Seni dinliyoruz. Özellikle eşim Sevilay Duman'a gelsin demiş sevgili kralcımıza ve eşine selamlarımızı iletelim. Samsun'dan Elif Işık'tan gelen bir mesajımız var. O da sizleri dinliyoruz Kadıhan diyor. Bu arada yolculuk esnasında bizleri dinlemekteler. Yollar açık olsun hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza kazasız ve belasız seyirler diliyoruz. Sıradaki şarkımızı Elif Işık'a ve ailesine de armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. Hayırlı geceler Edirne merkezden Sercan ve Tunahan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Az evvel paylaşmıştık. İkinci şarkı için de sözümüz olsun. Antalya'dan Şilan, seni dinliyorum diyor. Hayırlı yayınlar Denizli Çağ'dan Adem Koçak. Şu an Kral FM dinliyoruz. Sakin bir geceden herkese selamlar. Kral FM dinleyen arkadaşım Özcan, Mehmet, Kamil ve Halit'e gelsin diyor. Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili abimiz Atilla Ünal göndermiş bu mesajı. Kadıhan, Frankfurt'tan sana selamlarımı gönderiyorum. Her zaman olduğu gibi Kral FM dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Hollanda'dan Emine ablamızdan bir mesaj. Sinan, seni dinliyorum diyor İstanbul'dan. Ankara'dan selamlar eşim Ferrari'ye, seni dinliyoruz. Tüm kralcılara ve bize gelsin demiş Mustafa Çengel. Kadıhan abim Kayseri'den Yusuf, eşim Kardelen'i 9 gün önce tatile gönderdim. Bugün geldi. Hayatımın en zor 9 günüydü. Onu çok seviyorum diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Devam edeceğiz mesajlarla.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Rabia'dan bir mesajla, şu anda Antalya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan, şarkılarınızla efkar, üzerine efkar yaşadık. Sıradaki şarkıyı ablam Berfin'e armağan ediyorum. Tüm sevdiklerim aracılığınızla selam olsun demiş. Selamlar İstanbul Arnavutköy'den, Karaburun'dan yazıyorum. Eniştem ve ben amcamla sizleri dinliyoruz diyor. En sevdiğim enişteme şu anda gelsin sıradaki şarkı. Onlar da Almanya'dan ziyaretimize geldi. Seni dinliyoruz demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adından da göremiyorum kralcımızın ismini. Evet, Kadirhan. Uzun zamandır seni bekliyorduk demiş. Eksik olmasın. İzmir Dikili'den kardeşim Raşit'le sizleri dinliyoruz. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Selam gönderelim. Sözümüz olsun bu arada Orhan Gencebay için. Temel Kamuk'tan gelen bir mesaj. Devam edelim. İstanbul'dan dinliyorum seni. Şu anda Karabük cezaevinde olan Hakan Uysal'a Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Şevval. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Tır kaptanı olan yeğenim Yalçın'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Kaptanımıza bizden de selam olsun. Selam Kadirhan Almanya'dan. Kerem Tıravacı ben. Sıla'ya gün sayıyoruz. 20 yıl oldu bu özlemle tanışalı. Anne baba özlemi tabii ki başka da insan en çok orada biriktirdiği çocukluğunu ve gençliğini özlüyor. On binlerce gurbetçi kaybolan o güzel günleri azıcık yaşamak umuduyla binlerce kilometre yolu göze alıyor bizi ancak biz gurbetçiler anlar demiş. Trabzon taş ocağına selam olsun diyor sevgili Kerem kardeşimize, bizden de selam olsun. Bu arada gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Birçok kralcımız, özellikle Avrupa'da bizleri dinleyen kralcılarımız karayolunu kullanarak ülkemize gelmekteler. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem onlara hem uzun yolda olan tüm kaptanlarımıza güzel yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, uykusuz yola çıkmasınlar, trafik kurallarına uyarak inşallah güzel bir şekilde, sağlıklı, saatli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşmalarını dinliyoruz. Hem yolda olan kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar diledikten sonra Niğde'den Ramazan Ünaldı'dan gelen bir mesajla devam edelim. O da şu anda Tahsin'le beraber bizleri dinlemekte. Adana'dan Süleyman, kolay gelsin, gece vardiyasında çalışıyorum. Hatay'da seni dinleyen Nazlı'ya onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Eyüp'ten gelen bir mesajımız var. Çalışarak bizi dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar diliyoruz. Kardeşim Nevşehir'den Rahman'la sizleri dinliyoruz demiş. Mesajın beraberinde bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Tüm yolcularımıza armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı diyor. Kaptan Zülkani ve Yusuf Kaptan göndermiş bu mesajı. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan bir kez daha yolda olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda Mersin Çamlı Yayla'ya da selam olsun. Şu anda Ahmet bizleri dinlemekte. Özdemir ailesine gelsin. Özellikle sevdiğim eşime ve oğluma armağan ediyorum diyor.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Sevgili Bedirhan'a da selam olsun. O da şu anda gece mesaisinde limanda çalışırken bizi dinlemekte. Bedirhan'a da gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Aynur, Fatma, Ebru ve Fatoş'a aynı zamanda Yunus'a armağan edersen sıradaki şarkıyı seviniriz demiş kralcılarımız. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Bursa'dan Orhan Gazi'den Alaaddin Üner, hayat arkadaşım, canım eşime gelsin, oğullarım Erencan, Zihnican ve kızım Hiranur içinde sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Evet, devam edelim. Kıklareli Vize'den, Emre'den gelen bir mesajımız var. Hoş geldin Kadirhan demiş. Yine gelen mesajlarımızdan İzmir Bergama'dan Sanem, şu anda kankisi Neco ve Manisa Şehzadeler'de bulunan eşi Rafet Pala'ya sıradaki şarkı armağan ettiğini belirtmiş. Fatma Uzunköprü'den Kırklareli'de olan sevgili Ali'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Yine Antalya'dan Şilan'dan gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan özellikle çok sevdiğim eşim Tolga Han'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abiciğim, hasret kaldık sana. Bilecik Gölpazarı'ndan Yasin ben. Özellikle tüm kralcılara gelsin, Gölpazarı'na gelsin diyor. Selam gönderelim Yasin'e de ve tüm arkadaşlarına da şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

öncelikle hoş geldin Batman'dan Servet Emeş. Sesini duymak çok iyi geldi demiş. Sıradaki şarkı sana gelsin. İyi ki varsın diyor. İyi ki sizler de varsınız. Selam olsun Servet'e de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Almanya Münih'ten Nurettin Tezer'den gelen bir mesajımız var. Kral dinleyicilerine gelsin diyor. Murat Kırklareli Pehlivanköy'den bizleri dinlemekte. Akarca köyünden selam olsun diyor. Selamlarımızı iletelim. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan Amasya'ya seyahat halindeyim diyor. İyi yayınlar. Almanya'da bulunan kızlarıma, yeğenlerime sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Mahmut Sarı'ya da selam olsun. Yol açık olsun. Devam edelim mesajlarımıza. Yine Antalya'dan Buse, şu anda ayrılık aşamasında olduğumuz eşim Serkan'a gelsin diyor. Her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah ikisi için hangisi güzelse o gerçekleşir. Selam gönderelim sevgili kralcılarımıza. Kadirhan abi şu anda seni dinliyorum demiş. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Makedonya'dan Gostivar'dan selam göndermiş. Sevgili Murat'a bizden de selam olsun. Burak Turaç şu anda Marmaris'ten bizleri takip ediyor. Bingöl'den selam göndermiş. Kadirhan abi Gökhan ben. Ferdi Baba'dan diyor. İstanbul Esenler'den Şaban. Yine İzmir Tire'den sevgili Engin'e de sıradaki şarkımız armağanımız olsun.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Kaderan abim Muğla'dan, Ozan Can şu anda seni dinliyorum. Gizem'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Sinop Gerze'den gelen bir mesajla devam edelim. Bayram, sizleri severek dinliyorum. Kral FM ailesine ve sevenlerime Sinop Gerze'den kocaman selam olsun demiş. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Şarköy'den gelen bir mesajımız var Süleyman'dan. Kadirhan hoş geldin. Kayseri Talas'tan Uğrak Soy şu anda seni dinliyoruz demiş. Bağımlınız olduk diyor, eksik olmasın. Her şeyden çok sevdiğim eşim Ebru'ma, kızlarım Fatma Naz ve Lina'ya, aynı zamanda kardeşlerim Tolga ve Burak'a gelsin. Sizleri seviyoruz. Krala selam, damara devam demiş. Bizden de ona selam olsun. Evet, Mardin Midyat'tan gelen bir mesaj. Eşim Nurşen, çocuklarım Ahmet, Semih ve Zeynep de sizleri dinliyoruz diyor. Sedat Akalan selam olsun. İyi geceler eşime, ailenime. Müslüm Gürses'ten bir şarkı. Mehmet, selamlar, iyi geceler Kadirhan. Yine seni dinliyoruz tüm arkadaşlarıma ve sana çok selamlar. İstanbul'dan taksici Murat, özellikle taksici arkadaşlarıma ve şu an Bolu'dan Rize'ye gitmekte olan Gültekin Tekin kaptanımıza ve yolcularına gelsin diyor. Kaptanımıza selam olsun. Üsküdar'dan, İstanbul'dan Arzu, hoş geldin Kadirhan demiş, özledik seni diyor. Eksik olmasın, selam olsun. Bulgaristan Kırcaali'den hayırlı geceler, hayırlı yayınlar tüm gurbetçi kardeşlerimiz için. Kamoran Akkor'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili İbrahim. Hayırlı geceler Ahmet. Kızım Masal'la şu anda Kapıkule sınır kapısına doğru gitmekteyiz. İstikamet Almanya, bütün kral dinleyicilerine gelsin diyor. Yollar açık olsun. Evet, gurbetten gelen bir mesajımız var. Safuriye şu anda Fransa Lyon'dan hoş geldin Kadirhan diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Kanada'dan gelen bir sesli mesajımız var.
1: Sevgili kardeşim Kadirhan, tatili yaptın, iyi tatiller olsun. Hoş geldin, sefa geldin. Instagram'dan da yayınlanmıştım. Dört gözle bekliyoruz. Yürüyüşte seni dinlemek çok güzel. Hayırlı yayınlar, iyi geceler, kolay gelsin, bay bay. Ben Kanada'dan Kayahan.

son saati içerisindeyiz. Yine güzel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. İyi yayınlar demiş Sakarya'dan Hülya, ben şu anda eşimle yolda seni dinliyoruz. Hayatımın anlamı can yoldaşım eşim Metin'e gelsin diyor. Yollar açık olsun. Balıkesir'den şu anda seni dinliyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Emirhan Gönenç'ten gelen bir mesajımız var. Kolaylıklar dileyelim hem Emirhan'a hem de çalışan tüm kralcılarımıza. Evet, tüm tır kaptanlarına gelsin diyor Harun. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Mustafa, kral otobüs kaptanı şu anda Gaziantep'te seni dinliyoruz. Tüm kralcılara gelsin diyor. Kaptanımıza selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Mustafa'ya ve tüm

ekip arkadaşlarımıza da selam gönderelim. Şu anda Kral Otobüsümüz Gaziantep'te. Hem Mustafa'ya hem yanında bulunan arkadaşlarına armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Öncesinde devam edelim. Aydın Çin'den gelen bir mesajla. Ebru, şu anda seni dinliyorum diyor. Amasya'dan gelen bir mesaj. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvel paylaşmıştık. Serkan'dan gelen bir mesajdı. Son bir mesajımız daha paylaşalım. Selamlar Kadirhan abi, her gece severek dinliyorum. Konya'dan Elif Seray Demirkaya. Ermenek M tipi A2 koğuşunda yatan babam Aykut'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım, güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

Evet, dediğim gibi beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Sakarya'dan Hülya şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Emrah'tan gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Kadirhan abim sıradaki şarkıyı başta sizlere ve Doğan kardeşim armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler Ordu Korgan'dan selam göndermiş Aziz Vural. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Hayırlı geceler Kadirhan Aynur, sevdiklerime gelsin demiş sıradaki şarkı için. Devam edelim. İyi geceler Şarköy'den seni dinliyorum diyor Ömer. Kadirhan iyi yayınlar. Sedat ben. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. Özellikle Almanya'dan şu anda Amasya'da seni dinleyen sevdiklerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bir mesajımızı daha paylaşalım. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Erzurum'dan seni dinlemekteyim. Esen, sessiz dinleyicilerinizdenim. Sıradaki şarkı tüm kral dinleyicilerine ve sana armağan ediyorum diyor. Eksik olmasın, selam gönderelim sevgili kralcımıza. Güzel bir şarkımız var, ona da armağanımız olsun.

0: 18.07 yaptık saatlerimizi. Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili kardeşim Sercan'dan gelen bir mesajımız var. Sercan şu anda Alanya'da, Mahmutlar'da bir markette çalışırken bizleri dinlemekte. Kadirhan abi diyor, Sercan ve Açelya çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilersen beni mutlu edersin demiş. Aynı zamanda şu anda patronum Savaş Er'le seni dinliyoruz diyor. Savaş abimize de selamlarımızı iletelim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Hem Sercan'a hem Savaş'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Ama öncesinde Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Yeşim şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. İyi geceler Kadirhan. Düzce'den Fuat ben. Hasta oldum diyor. Benim için de Metin Şentürk'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Acil şifalar dileyelim sevgili kardeşimize. Kadirhan hayırlı geceler. Özledik seni. Almanya Köln'den taksici Mehmet. Gelecek olan şarkıyı gececi çalışmakta olan eşim Sıdıka'ya armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bu arada sevgili kardeşimize de kolaylıklar dileyelim. Samsun'dan gelen bir mesaj Salih Yıldız'dan. Yine Antalya'dan Yaren. Şu anda seni dinlemekteyim. Özellikle Sincan Açık Cezaevinde sürekli seni dinleyen Oğuzhan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Şarkılarınız çok güzel demiş, eksik olmasın. Ümit'ten gelen bir mesaj İstanbul'dan. Oldukça yoğun mesajlarımız. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İyi yayınlar diyor Kadirhan. Seni dinliyorum İzmir'den. Nuray İşcan. Kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şükür kavuşturana ailecek seni dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Nuray ablamıza ve ailesine de sıradaki şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

Dediğim gibi beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğun. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Nurşen Şencan'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Adem Kibitçi'ye selam gönderelim. Hoş geldin Kadirhan, radyoyu açtım. Baktım sen gelmişsin, sevindik demiş, eksik olmasın, selam olsun sevgili kardeşime de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Atakan Karakaya'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Diyarbakır'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan, özellikle yolculuk yaptığım Mehmet ve Rohat kardeşime Azer Bülbül'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Hem Atakan'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun. Uzun yolda özellikle bizleri dinleyen kralcılarımıza da selam olsun. Tüm kaptanlarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, inşallah trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Kocaeli'den sevgili Bedirhan'a selam olsun. Erol Sayan'a, Ömer Özdemir'e, Ferdi'ye de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu eder diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Kadirhan

Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM. Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Evet, 02.32 yaptık saatlerimizi. Birazdan dediğim gibi vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. Çanakkale'den Gülizar, her zamanki gibi sizleri dinliyorum diyor. Kadirhan, iyi geceler. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Yeni mesaj yazma fırsatım oldu. Sizleri çok seviyorum. Seni çok seviyorum demiş. Güzel, kaliteli program yapıyorsunuz. Sıkılmadan dinliyoruz diyor. Eksik olmasın. Osmaniye'den, Osmaniye Kadirli'den Hatim'e selam gönderelim sevgili kralcımıza. Eksik olmasın. Bu güzel mesajdan dolayı da kendisine teşekkür ederim. Ümit İstanbul Esenyurt'tan bizi dinleyen kralcılarımızdan eşi Larin'e armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Yine Almanya'dan Ömer'den gelen bir mesaj. Almanya'dan Sedat seni dinliyorum demiş. Hayırlı geceler Aynur, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan, başta sizlere ve tüm sevdiklerime gelsin demiş İbrahim. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Balıkesir'den gelen bir mesaj, Emirhan Gönenç'ten gelmiş mesajımız. Seni dinliyorum, ekip arkadaşlarım da sizleri dinliyoruz diyor. Sıradaki şarkı bize darman edersen mutlu olurum demiş. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Tüm mesaide olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Evet, bu gecede geliyoruz. Bir beraberliğimizin daha sonuna, tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine son vedamızı yapmadan önce şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Efe Güngörmez'den, İstanbul Mecidiyeköy'den gelen bir mesajımız var. Güvenlik görevlisi olarak nöbetteyim Kadirhan demiş. Tüm kral ailesine, meslektaşlarıma selam olsun. Senden güzel bir şarkı istiyorum diyor. Selamlarımızı iletelim. Yine gelen mesajlarımızdan Ömer, İstanbul'da şu anda seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Çanakkale'den Gülizar'a sıradaki şarkı armağan edelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Az evvel söz vermiştim kralcılarımıza, hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Adem'e selam olsun. Urfa'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Mustafa Kayseri'den takip etmekte. Yine Emre, şu anda seni dinliyorum diyor Fethiye'den. Özellikle tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber, nasip olursa yarın gece saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kadirhan.